Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Selami Aras'tan alınan bir türküyle başlıyoruz. Karanfilim Dağ Başında. Adile Kurt Karatepe sizlerle.

Seher Yeli, Nuriye Yılmaz'dan alınan İmanım Bandırma Bilecik türküsüyle devam ediyor. Bircan Pullukçuoğlu sizlerle.

Saniye Can'dan Emir Aldemir'in derlediği Karyolam'ın Demiri, Çanakkale türküsünü Ali Çakar'dan dinliyoruz.

Mehmet Şaban Ataman'dan alınan bir Erzurum türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Değirmen başında vurdular beni. Şerife Hatun sizlerle.

Tepeli Hasan'dan alınan 12'dir şu Burdur'un değirmeni, Burdur türküsünü Erol Köker'in yorumundan dinliyoruz.

Eheryeli programımız Trabzon türküsü ile devam ediyor. Sen bu yaylayı yaylayamazsın. Cemile Cevher'den alınan bu türküyü Pınar Özkan seslendiriyor.

Kasabalı Uludağ'dan alınan bir Kars türküsü dinleyeceğiz Hasan Özel'den. Ay dağlar, vay dağlar, sallandım girdim bağa. Başım değdi yaprağa, dedim bir Murat Ali'm, tez koydular toprağa.

Hüseyin Yalçırık'tan alınan bir Rumeli türküsüyle devam ediyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya. Kubat sizinle.

Lise Her Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ben Havada Uçardım, Emel Taşçıoğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Ülkenin güneyindeki birçok noktadan patlama sesleri duyuldu. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı bir açıklama yaparak babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Sayın dinleyiciler, 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıklayarak bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan kamera

Bandıralı kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin 1775 tonluk toz gübre yükü tahliye edildi. Yüzer hale getirilen gemide şimdi hasar tespiti yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. Bu gece oynanan maçlarda sonuçlar şöyle. Norveç 1, İngiltere 2, Arjantin 3, İsviçre 1. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verecek. Saat 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Bugün 12 Temmuz 2026 günlerden pazar. Pazarınız pazar ola efendim. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bereket ve dilediğinizce mutluluk dolu bir gün olması dileğiyle İstanbul'dan sizi selamlıyoruz. TRT Türkü'de sabah diyerek yine huzurlarınıza geldik. Bugün yapımcımız sevgili Kerem Bulut. Ana kumandada reji gerçekten bugün muhteşem. Serdar Çıplak sesleri bütün güçlüğüyle sizlere ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimi paylaşacağız inşallah. Ve tabii ki her zamanki gibi 7.30'da yol durumu hakkında biraz bilgi verip 8 itibariyle hava durumu seyrini gördükten sonra sizler de programımızın daimi ortakları olarak hoş geldiniz, sabahınız hayır olsun diyoruz ve günün ilk türküsüyle size bir yol açıyoruz. Rüstem Avcı Osman Usta'dan derlediği bir Rumeli Silistre türküsü seslendirecek. Çekmecemin anahtarı kemikten, benim yarimin saçları görünmez belikten diyecek ve böylelikle TRT Türkü'de sabah başladı. Hayrolsun günümüz.

saatimiz 7.13'ü gösteriyor. 12 Temmuz 2026 günlerden pazar. Mesai yorgunluğunu biraz attığınızı ya da atacağınızı ümit ediyoruz. Sağlıklı, güzel bir pazar günü diliyoruz.

0: çalışan, emek sarf eden, bu vatan için alın teri döken bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, kolaylık diliyoruz. TRT Türkü'de sabah yayında, her sabah sizlerin programı buluşma adresimiz radyomuz TRT Türkü'de. Eğer şimdi ulaştıysa sesimiz, yapımcımız bugün Kerem Bulut, sesleri en güzel biçimde ana kumandadan Serdar Çıplak ulaştırıyor. İki türküyle başlamış olduk programımıza. Önce Rumeli'ye gittik, ardından Sivas Sivri'ye bir yolculuk yaptık. Rahmet olsun, yakın zamanda Hakk'a yolcu eyledik. Yücel Paşmakçı hocamız Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlenen bu türkünün notasını da yazmış, repertuarımıza kazandırmış. Ruhu şad olsun her ikisinin de. Çimen İpekçi seslendirdi. Dam üstünde çul serer, bilmem bu kimi sever. Bunun bir sevdiği var, günde 10 çeşit giyer dedi. Şimdi de Ülkü Beşgül'ü dinleyelim. Ülkü ablamıza bir selam salalım. Münir Tarabuş'tan alınan Ahmet Yamac'ın derlediği türkü. Sinop'ta yolculuğumuz. Kırda erik ağacı, dibinde oynar abacı. Efendim, Dillala türküsünü dinledikten sonra da Mustafa Özcan mikrofona gelecek ve bir Kütahya türküsü seslendirecek. Hale Gür notalandırıp Mustafa Argun'dan repertuarımıza kazandırmış. Kaya Köy'ün alt yanında diyecek ve TRT Türkü'de sabah yoluna devam edecek.
1: TRT Türkü.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Telli yazmanı oyaladın mı, sırça parmağını boyaladın mı dedi Mustafa Özcan. Efendim bugün pazar, 12 Temmuz 2026 günlerden pazar. Düğün derneği kurulan evler vardır. Onlara hayırlı uğurlu olsun, tahtları bahtları inşallah yerini bulsun diyoruz. Bu arada hastanede şifa bekleyen bütün sağlık için mücadele eden sağlık görevlilerimizin de onların ellerine şifa olması dilekleriyle tez vakitte şifa diliyoruz. Ve devam edelim, bu kez Manisa'ya doğru yola çıkacağız. İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği türküyle Oğuz Doğan Cengiz'i dinleyeceğiz. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Türkümü sizler için tabii ki dünden beri yazar.

0: Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlediği Çanakkale Biga türküsüyle Nursaç Doğan Işık'ı dinledik. Bakalım şimdi yol durumu nasıl?
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Anadolu ve İzmit Doğu Kavşağı mevkiinde 10 Temmuz'da başlayan çalışmalar 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren de başlamıştı ve eski beton direklerin yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Bu süre içerisinde otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda çalışmanın yapılmasına dikkat edilecek. Sürücülere de biz bunu duyuruyoruz. İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometreleri arasında 9 Temmuz'da başlayan çalışmalar 12 Temmuz tarihine dek devam edecek. Bayraklı tünellerinin Karşıyaka ve Bornova yönünde büyük tünel içerisinde gece saat 08 ve 07 arasında 3 gün sürecek bir çalışma var. Bakım onarım çalışması olarak sağ ve orta şerit trafiğe kapatılı durumda. TEM otoyolunun 0 ile 7. kilometreleri arasında 8 Temmuz tarihinde başlayan çalışmalar Silivri ve Kınalı kavşağı kesimlerinde devam ediyor. Güney taşıma yolunda İstanbul yönünde üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için otoyolun İstanbul yönü trafiğe bazı bölümlerde kapatılacak. Diğer platformlardan gidiş geliş sağlanacak. Bu sırada ilk etapta Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM Otoyolu İstanbul yönüne katılım kolu trafiğe kapatılı durumda olacak. Çalışmalar her gün akşam 20 ile 07 saatleri arasında yürütülecektir. Kandıra-Kaynarca yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında 8 Temmuz tarihinde başlayan üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Ulaşım bu nedenle tek şeritten gidiş geliş ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kemer ayrımında Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometreleri arasında 8 Temmuz tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine azami özen göstersinler. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında da yine 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları başladığından ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Kırıkkale Delice Samsun yolunun 5 ila 7. kilometreleri arasında 6 Temmuz tarihinden itibaren başlayan yüksek standartlı demiryolu yapım işi kapsamında gerçekleştirecek çalışmalar nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım servis yolundan gidiş geliş şeklinde tek şeritten sağlanıyor. Bu nedenle özellikle hatalı sollamalardan kaçınmak gerekiyor. Altköy Refahiye Erzincan yolunun 25 ila 30. kilometreleri arasında 10 Temmuz tarihinden itibaren başlayan

0: Toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları zorunlu. Alaca-Zile yolunun 0 ila 5. kilometreleri arasında 6 Temmuz tarihinden itibaren başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun ise 0 ila 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak görüntü sistemlerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz'dan 17 Temmuz tarihine dek saat 08 ila 17.30 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ederek edininiz. Lütfen böylelikle güvenli bir yolculuk için yola çıkın. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Saatimiz 7.42'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 12 Temmuz Pazar günü yayında sizler için. Radyomuz TRT Türkü buluşma adresimiz. Yeni uyandıysanız tekrar hayırlı bir gün, hayırlı bir sabah olsun. Gününüz aydın olsun efendim. Biz İstanbul Radyosu'nda rejide şu anda programın güzel geçmesi için çaba sarf eden yapımcımız Kerem Bulut ve ana komandada sesleri ulaştıran Serdar Çıplak'la birlikte sizlere türkülerimizin güzelliğini yansıtma çabasındayız. Efendim, yol durumunu aktardıktan sonra önce bir Bilecik türküsü dinledik. Zeynel Demir, Mustafa Yüksel'den kendi derlediği türküyü seslendirdi. Mavili mavili mor çiçek, mavili buradan geçecek dedi. Ardından rahmetle yad ettik. Gerçekten neneme mektuplar diye çocukluğumuzdan itibaren bizde iz bıraktı. Ve o yaren dediği sazıyla da müthiş sesleri yansıttı. Yüksel Ayhan, Hasan Çolak'tan bir uşak türküsü derlemiş. O da seslendirdi. Ayşe dedim adına, doyamadım tadına dedi. Şimdi Sivas Gemeri'ye doğru yol alırım ve Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Aslan'dan derlediği türküyü Hüseyin Mustafa Arı'dan dinleyelim. Madımak bitti mi ola, yolları tuttu mu ola. Bu arada Sivas'ta galiba madımaklar toplanıyor, yemlikler bitmiştir. Bütün Sivas'a selam olsun.

0: Bir Erzincan yolculuğu yaptık. Selam olsun Erzincan'a. Fahri Taş'ın Aliye Kılıç'tan derlediği güzelim türkü. Dut ağacı boyunca, dut yemedim doyunca, ağzım dilim kurusun, yar demedim doyunca dedi. Ve kadife sesi bize yadigar kaldı. Rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz Bircan Pullukçuoğlu'nu. Ankara Radyosu'nun çok değerli sesi sevgili Bircan ablam. Gerçekten aramızdan erken ayrıldı. Ondan önce de Hüseyin Mustafa Arı bir madımak türküsü seslendirmişti. Sivas'a doğru yol almıştık. Şimdi Antalya Varsak Köyü'nden bir türkü Ateşköy tarafından İzzet Soytürk'ten derlenmiş ya. Tünün Berbergül seslendirecek. Derenin başındayım 18 yaşındayım. 18 yaşından beri kızların peşindeyim diyecek. Ardından da Adilet Kurt Karatepe bir Eskişehir türküsü seslendirecek. Ali Fuat Aydın Ahmet Kızılok'tan derleyip repertuarımıza kazandırmış. Kahveyi kavururlar içmeden savururlar. Türküler sizler için.
1: TRT Türkü.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Eskişehir yolculuğumuz da bitti. Şimdi Tunceli'ye doğru yol alalım ve Süleyman Yıldız'ın Aşık Nesimi'den derleyip repertuarımızı notalandırdığı o deyişi dinleyelim. Diyecek ki ılgıt ılgıt esen seher yerleri doğru gelir doğru gider mi yar yar? Hakkın emriyle çürüyen canlar bin yıl yerde yatsa çürür mü yar yar? Aşığın diline gönlüne sağlık.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ve dün de duyurusunu yaptığımız gibi Bartın, Tokat ve bazı illerimizde gerçekten yoğun yağış aldı. Su ve sel baskınlarına karşı tekrar yağmur alacak yerlerde dikkatli olunması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tek uyarısı bugün için. Ve yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa, Çanakkale 34, İstanbul 30, Kırklareli 31, Denizli 39, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Adana, Antalya 35, Burdur 34, Hatay 32, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 32, Konya 33 derece olacak ve sıcaklık değerlerinin görüleceği, artarak süreceği güneydoğu bölgelerimizde biraz daha dikkat diyoruz. Batı Karadeniz'e baktığımızda Bolu 29, Düzce 31, Kastamonu yine 31, Zonguldak 26, Amasya 33, Rize 27, Samsun 27, Trabzon 26, Erzurum 29, Kars 27, Malatya 36, Van 29, Diyarbakır 41, Mardin 39, Siirt yine 39 derece ve Şanlıurfa'da 42 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu. TRT Türkü.

Saatimiz 08.08 ve bugün 12 Temmuz 2026 günlerden pazar. Belki pazar olduğu için mesai dışında biraz kalınca insan şöyle rehavete kapılıp uyumak istiyor. Bugün biraz uyumuş olabilirsiniz. Yeni uyandıysanız tekrar gününüz hayır olsun. Güzel bir pazar günü diliyoruz efendim. Çalışanlara tabii ki kolaylıklar diliyoruz. Ama hiç durmadan çalışanlar var. Güvenlik güçlerimiz, emniyet güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçiğimiz, sağlık çalışanları... Onlar aralıksız hizmet veriyorlar. Tekrar kolaylık diliyorum Allah'tan her birine. Tabii bu arada yaz, bahta, bahçede hasatlar zaman zaman artık toparlanmaya başladı. Hatta dün reji masası inanılmaz böyle görkemli bir sahne içindeydi. Bunu size aktarmaya çalışmıştım. Şimdi sevgili Serdar Şıplak'la Kerem Bulut'la tanık oluyor buna. Finike'den Enver Şetin yazınca kiraz topluyoruz diye sevgili Sevinç Demirkaya da hepimize birer tane kiraz dağıttı Serdar'cığım. Senin bundan haberin olmadı tabii. Dolayısıyla dinleyicilerimize diyorum ki bahçede neler topluyorsanız ah keşke orada olsak. Ama siz yiyince biz de mutlu oluyoruz. Bereketiyle engelsin. Az önce bir Aksaray türküsü dinledik. Aysun Gültekin seslendirdi. Ahmet Gürses'ten Sarı Sözen hocamız derlemiş. Şerif Hanım'ın türküsü. Şerif Hanım ata biner estirir. Parmakları üzengiye kestirir. Yiğittir Anadolu kadını. Tabii ki ata da biner. Efendim kılıç da kuşanır yeri geldiğinde. Değerli dinleyicilerimiz bugün pazar dedik. Pazar kahvaltılarında buluşup bizi dinliyorsunuz. Radyonuzu yeni açanlar var. Yavaş yavaş istekler bir hayli birikmeye başladı. Ama ben isterim ki Antalya'dan bir türkü daha dinleyelim. Ve Neriman Tüfekçi hocamızı saygıyla yad edelim. Hüseyin Balkan'dan bir türkü derlemiş. Kemal Koldaş seslendirecek onu da. Kemal Koldaş'a da rahmet diliyoruz. Çünkü Konya türkülerin çok önemli bir sesiydi. Ama diyecek ki Antalya'nın mor üzümü severler boyu uzunu. İmamın küçük kızını alsam ne zaman ne zaman. Antalya'ya selam olsun.

Efendim tabii ki Kemal Koldaş İstekler bölümümüzde yer alacak. Size tekrar onu vurgulayayım. Bu kez Ümit Tokcan Yücel Paşmakçı hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Onun derlediği bir Çorum Alıca türküsü seslendirecek Muharrem Coşkun'dan alınmış. İden'in dalları yerdedir yerde, kır siyah zülfün yüzüne perde diyecek. Ve İstekler bölümünde Konya türküsünü tabii ki yer vereceğiz.

Saatimiz 8.16'yı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah bir pazar günü canlı canlı İstanbul Radyosu'ndan yine sizlere ulaşıyor. Ve bugün Kerem Bulut'un hazırladığı programı biz sunarken Serdar Çıplak da sesleri en güzel biçimde yansıtıyor. Kemal Koldaş'ı bir kez daha rahmetle yad edelim. Evet, sizler yazdınız, biz de seslendirelim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Teveccühünüz günden güne artıyor ve bu da bizi mutlu ediyor. TRT Türkü'de birbirinden güzel programlar sizlere ulaşınca siz de mutlu olup bize yansıtıyorsunuz. Az önce tanıtımlarda zaten ulaştı sesiniz. Efendim, pazartesi akşamları Halil Atılgan abimizin Sabri Sabuncu ile birlikte sunduğu Dilde Telde Anadolu saat 22'de. Bugün yapımcımız Kerem Bulut perşembe akşamları da Türkü Evi diyerek sizlere sesleniyor. Gürol Seçil Kara güzel bir yatağın sabahından herkese günaydın diyor. Hayırlı bir pazar diliyor. Yatağın halkı için Armağan Türkü istemiş elbette. Zeki Gün Burdur Esen Evler'den selamlar sevgiler diyor. Bir mukabil türküyü siz Güzide ekibe, hocam nezdinizde bütün ekibe, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma armağan ediyorum. Türkü sever dostlarıma da selam ediyorum diyor. İyi çalışmalar dileğinize teşekkür ederim. Turan Akman Erkılıç, teşekkür ederiz değerli hocam. Yine sağlığınız yerinde ve bize ulaşmışsınız. Günaydın Sabahattin ve çalışma arkadaşları, Eskişehir'den selamlar diyorsunuz. Aleyküm selam. İnsanlar birbirini anlamaya, birbirine kulak vermeye her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor şu günlerde. Türkülerimizin birleştirici gününü hatırlıyoruz. Gönülleri buluşturan sözleri genel olarak iki komşu gencin aşkını ve kaçma planlarını anlatan o türkü. Ben de çocukluğumda hep öyle derdim sevgili hocam. Ay akşamdan ışıktır yaylalar, yaylalar. Evet, hatırladım, bu Erzurum'a selam olsun. Türkü size, Çağan Deniz'e, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Ender Ay ve tüm akrabalarınıza bendenizden armağandır. Ben teşekkür ederim. Murat Odabaşı, ne güzel yazdınız. Bu toprakların ruhudur türküler. Kelimelere sığmayan, samimi, yalın ve derinlerde yaşanan duyguları taşır her biri. Anadolu'nun bağrından süzülüp gelen her ezgi, yaşanmış bir hayatın, yarım kalmış bir sevdanın ya da dilden dile aktarılan bir yiğitliğin öyküsüdür. Günaydın, güneşin tüm cömertliğiyle gülümsediği sıcak bir pazar sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyor değerli Murat Odabaşı. Teşekkür ederim. Yürekte birikenlere ses olan, türkülerimizin her türünden en güzel seçkileri bulduğumuz, düzgün Türkçeniz, mükemmel diksiyonunuz ve naif sunumunuzla alıcılarımıza ulaşan biz dinleyenlerin nazarından bir programdan çok daha fazlasıdır TRT Türkü'de sabah. Yapımda, yayında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz. Doğum gününüz mutlu yıllar diliyoruz. Sağlıkla, huzurla yaşayın ve sevdiklerinizle birlikte olun. Bizden de size selam olsun. O halde iki türkü anonslarını yapmayacağım. Sevgili Serdar ulaştırsın. Direkt tutun bakalım hangi türküler?

0: 8.26'yı görüyoruz saatimizde. Pazar günü TRT Türkü'de sabah birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. İki güzel türkü daha dinledik. Samsun Çarşamba'daydık az önce. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Erol Köker seslendirdi Ahmet Yamacı'nın Faik Okutkent'ten derlediği türküyü. Ondan önce de bir Gümüşhane türküsünü Sevda Nakdiyok seslendirdi. Gel çıkalım tepelerden tepeye dedi Cemal Alemdar'dan, yine Sarı Sözen hocamız derlemiş. Değerli dinleyicilerimiz, dikkat ediyorum. Bize gönderdiğiniz, ben elektronik mektup diyorum var ya, o iletiler, o birbirinden güzel sözler hayatı, sabahı, günün bu saatlerini bizlerle paylaşan duygularınızı yansıtıyor. Yani an be an sizlerle gibiyiz. Çok teşekkür ederiz bu gönül birlikteliği için. Mesela Mustafa Telli diyor ki Kayseri Bünya'dan selam gönderiyor bize Bünya'dan ve hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorsunuz. Safa bulduk. Siz de safa getirdiniz. Mutlu pazarlar. Sıradaki türküyü şu anda bahçede eşimle birlikte bahçeyi sularken dinliyoruz. Ürünler kendini göstermeye başladı. Salatalık, domates, biber toplamaya başladım yavaş yavaş. Ve sıradaki türküyü de eşim Şerife Hanım, oğlum Muhammed, kızlarım Merve, Pembegül, gelinim Hatice, torunlarım Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep, Elif ve bütün sevdikleri için istiyorum. Ayrıca iyi ki varsın TRT Türkü demişsiniz. Çok teşekkür ederiz. İşte budur efendim. TRT'nin ayrıcalığı, kamu yayıncılığının kucaklaşan bir kimya taşıması bizim için mutluluk verici. Emin Akgün, Manisa Salihli Yağbasan köyünden herkese selam gönderiyor. Radyosu açık olan tüm dostlara da türkü armağan etmek istemiş. Osman Özfışıcı Aksaray'dan günaydın diyor. Akça'ya selam olsun. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan yazıyor. İsmail Günerhan yollardan selamlar demiş can dostlarım. Sıradaki türküyü askerimize, polisimize, Kars Akbaba köyüne armağan olsun. İyi ki varsın TRT Türkü. Cansın can. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun, yolunuzda açık olsun. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın derken Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı her yere Van Erciş'ten selam olsun diyor. Aleyküm selam ve kıymetli Sabah Hanım, TRT ekibimiz, bütün türkü dinleyen dostlarımıza da hayırlı günler dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Abdurrahman Aksoy, Temmuz ayının bir pazar sabahı Ankara'dan selam olsun diyerek tüm sevdiklerini bir türkü armağan etmek istemiş. Ayrıca saygı ve sevgi demişsiniz. Bir mukabele saygı benden. Ali Çakır İzmir Bornova'nın sesi ve sazımla Sait Bey diyor. Ankara'dan Sait Bey kolaylıklar dilemiş. Hemen türkülerimize armağan edelim. Bu kez Erkan Sürmen'i dinleyeceğiz Afyon türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen Kadir Üstündağ'dan derlemiş. Ben giderim oduna şahan derler adıma. Hadi geleli 3 gün oldu, doyamadım tadına. Türküyü selam olsun Samsun'a diyerek bir armağan edelim.
1: TRT Türkü

Bir Kayseri türküsü dinledik Meltem Doğan'dan. Her kayıt güzeli bağlar bozuyor, kirpiklerin kalem olmuş yazıyor dedi. Yöre ekibinden derlenen bir türkü. Efendim 8.35'i görüyoruz. Yarılandı bugünkü programımız. Ve bakalım Instagram'dan bize neler yazdı dinleyicilerimiz. İlyas Aydın devamlı olarak yazan, dinleyen bir dinleyicimiz. Çok sayıda sevdiği arkadaşı için türkü istiyor. O isimleri zaman geldikçe yine seslendireceğim sizler için. Neslihan Ulusoy, merhabalar Sabahat Hanım. Gedelli köyünden selamlıyorum sizi. Kızlarım Zeynep ve Elif, yeğenlerim Göktuğ, Alperen için Neşet Ertaş'tan Niğde Bağları türküsü istiyorum demiş. Neşet Baba'dan zaten türkü çalıyoruz. Süremiz el verdiğinde sevgili yapımcım durumu değerlendirecektir. Türkan Şekerci, Kastamonu Küre Çaybükü köyünden herkese selam gönderiyor. Güzel köyümün insanlarını türkü armağan olsun. Ayrıca Kocaeli Gebze'deki ailem, eşim Bilen, oğullarım Atakan ve Emircan Şekerci için de olursa saygı Sabahat Hanım demiş. Saygı benden efendim size. Ve yine Trabzon'dan yazıyor Hamza Gedik. Teşekkür ederim. Ağaçbaşı Yaşmaklı Tirebolu Ağaçbaşı Yaylası'ndan selamlıyor bizi. Saygı bizden. Eseri eşim Nazlı Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Bize de armağan ediyor Ataköylü aşçımız. Eliniz bereket saçsın efendim. Özcan Gönen Manavgat'ın sesi. Beşir Spor'dan Ümit Sağlam selam gönderiyor. Emine Özmen diyor ki bize, çok güzel Emine Coşkun Özmen. Teşekkür ederim iletiniz için. Ailecek Samsun'dan Kocaeli'ye yolculuk yapıyoruz. Sıradaki Türkiye eşim Sadık ve oğlum Barış'a armağan ediyorum. Yolunuz açık olsun. Yunus Şen Ocak da Denizli'den bizi selamlamış. Aleyküm selam. Mithat Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden herkese selam gönderiyor. Şair Korali. Mustafa Bayındır Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden bize selamlamış. Ağrı dostlarımız dün çok güzel cümleler göndermişlerdi bendenize. Vakit olsa keşke ama kalbi teşekkürlerimi sunarım. Nitelikli sanatçı olan çok sayıda sevgili arkadaşım var. Biz TRT terbiyesiyle yetiştik. Öyle olmaya devam edeceğiz. Gökşen Sevindi, günaydın Sabahat Hanım. Bugün sıradaki türkü tüm hastalarımıza şifa bekleyenleri Turan Akman Erkılıç, Gültekin Erkılıç abilerimle birlikte sizi dinleyen herkese armağan olsun. Annem için şifa dileğinize sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selahattin Özdemir, Niksel Yeşilkaya Köyü'nden selam göndererek asker

askerlerimiz, polislerimiz için türkü istiyor ve Erdal Ceylan diyor ki ben Çorum'dan yazıyorum size. Erkenden kalkıp hobi bahçemizde kiraz topluyoruz eşimle. Temiz hava sizin çaldığınız türküler sayesinde günümüz daha da güzel geçiyor. Sıradaki türküyü de eşime, komşularıma armağan ediyorum. Sabah Atan'ın bütün ekibe kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Yine sürpriz türkü olsun. Dilek tutun. Şansınıza, bahtınıza olsun pazar sabahı.

0: 8.45 oldu saatimiz. Ali Rıza Gündoğdu bir Rize Hemşin türküsü seslendirdi. Emin Yağcı Mustafa Sırtlı'dan repertuarımıza kazandırmış. Peşte malın doğumu aldılar sevduğumu. Daha canım çıkmadan yaktılar yüreğimi. Ondan önce de hasta oldum derdine okuba yasını dedi. Mücella Ata Kasım Gürsoy'dan Cemile Cevher ustamız derlemişti bu Trabzon Beşiktaş'ı türküsünü de. Sırada iki güzel türkümüz daha var. Ağrı'ya bir selam gönderelim. Şair Koral'i yazmışlardı bize. Ateşköyoğlu İsmet Koçkar'dan repertuarımızı notalandırmış. Zehra Ganioğlu'nu dinleyelim. Küp Kur'an ovaları, yayılır develeri. Zehra'ya bir selam olsun. Bu programda başlarken onun sesini duydunuz. Ve Selver teyzem de birlikte dinliyordur. Onu da sevgiyle kucaklıyorum.
1: TRT Türkü.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Gaziantep'e bir selam saldık. Emin Turgay'ın Halil Bey Dilil'den derlediği türküyü Köksal Coşkun seslendirdi. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya. Selam olsun Gaziantep'e, Adıyaman'a, Gölbaşı'na. Ve değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi. Adana'dan güzel yurdumun güzel insanlarına, zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibine ve sevgili Sabah Taslan'a sevgi saygı demiş bir mukabil efendim. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türküyü de eşi Yıldız Hanım için istiyorum. Ve diyor ki iyi ki varsınız, sizler var olun efendim, sizlerle birlikte var olalım, çok teşekkür ederim. Vahit Satılmış Almanya Dortmund'dan, gurbet ellerden sizleri severek dinleyenleriz diyor. Selamlar getirdim değerli hocam ve kıymetli ekibimiz. Dinleyenlere yine durakta beklerken sizi dinliyorum. Bu programda emeği geçen herkese, kendi adıma ve taksi sürücüsü arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ederim. Sıradaki ezgileri sesimizin ulaştığı herkese armağan etmek isterim, kolaylıklar dilerim. Bu kadar işinizin arasında, cennet kokulu annenizin rahatsızlığı arasında bizlere kusursuz sunum yapıyorsunuz. Aman efendim, çok teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız. Ben size teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Bu ülkenin okullarında okudum, ekmeğini yedim. Elbette ki hizmet vazifemdir. Siz hakkınızı helal edin. Bütün ekibimiz de size selam söylüyor. Güzel bir gün diliyor. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim değerli dinleyicimiz. Neslihan Ulusoy yazdılar. Gedeli köyünden ve Mithat Çattakaya Adaday Ener'den yazdılar. Emine Seçkin, Selahattin Özdemir, Yunus Şen Ocak, çok sayıda dinleyicimiz var. Saadettin Teksoy, Erdal Ceylan ve Serkan Alkan Sivas Koylisar'dan yazdı. Nilgün Kalyoncu günaydın. Nevşehir'e, Kapadokya'ya selamlar. İlyas Aydın, çok teşekkür ederim. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için ülkemizi, ormanlarımızı koruyalım demiş. Allah razı olsun. Osman İnan Ankara'dan yazıyor. Hatice Ünal Acıbayam Kelekçi'den, İsmet Köklü Kayseri'den, Emine Demir Atamömer diyor ki papatyalar kadar duru bir gündür olması dileğiyle Trabzon'dan merhabalar, ne güzelsiniz. Fatih Çelebi de Kahramanmaraş'tan yazdı. Zeki Gül Eskişehir'den selam gönderdi. O halde türkülerimizi sunalım. Aman aman Bağdatlı yanağı baldan tatlı diyecek. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Necmettin Melek'ten derlediği Hatay türküsüyle Saadet Yılmaz Bircan mikrofonda.

Efendim buram buram Bingöl koktu ve dakikalarımız tam saat 9'u buldu. TRT Türk'te sabah yayında yeni uyandıysanız tekrar gününüz hayır olsun, güzel bir gün diliyoruz. Veli Bektaş'ı dinledik. Bingöl dört dağar içinde, gülü var bağ içinde dedi. Yöre ekibinden derlenmiş bir türkü. Ben de sevgili Kerem Bulut'a dedim ki ne güzel etmişsin bunu seçmekle. Bingöl, Ağrı, Muş, Tatvan, Bitlis şu an açık ara önde bizi dinliyorlar. Selam olsun Van, Erciş, her birinizin selamı ulaştı. Devam edeceğiz türkülerimize. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam göndererek eşi Meral Hanım için türkü istedi. Tabii oğlunuz Ege ile Turan Hoca'yı unutmuyoruz. Günaydın Durak Çağatay, Dadaşlar Diyarı Erzurum'umuza selam olsun. Ne severim canım Erzurum'u, çok özledim. Yavuz Selim Karlıdağ Araklı Pervane Köyü'nden, Trabzon'dan sesleniyor. Ahmet Gürel de diyor ki başkent Ankara'dan, ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, radyomuzun başında dinlemekte olan tüm dostlara selam olsun. Hocam kolaylıklar diliyorum. Bütün ekibe de selamlar. Aleyküm selam. Ali Yöntem Bucak'tan yazıyor bize. Çok teşekkür ederim. Neşelenelim tabii. Bütün türküleri sizin için Aykut Türk, Halil Ergün, Coşkun Bakan'a armağan olarak seçiyoruz. Seçil Kamber de Aydın Çin'den dinliyor. Sevgili Aydemir ailesi, Ordu'ya, Fatsa'ya selamlar olsun. Mustafa Ali Aydemir, Atalay ve Aleyna'ya tabii ki türkü armağanım var. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, Niğde'de bizi dinliyor yine. Güzel bir Niğde Gümüşler Kasabası'ndan seslenerek sabah sabah bize günaydın demiş. Ömrünüz uzun olsun. İbrahim Kaçar da Eskişehir'den selam göndererek mutlu bir hafta sonu diliyor. Ve Kayseri Bünyan'dan Mustafa Telli diyor ki yine eşimle birlikte bütün hasadı topluyoruz. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'u stüdyodaki herkese selam olsun. Güzel bir pazar diliyorum diyor. Zeki Özceylan Alanya'dan seslenerek arkadaşları için türkü istiyor. Türküler de bizden. O halde bu kez Sibel Güzel'i dinleyelim güzel sesiyle. Paşa Osman'dan Özay Gönlüm'ün derlediği Denizli Acıpayam türküsü. Deste içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Haydi dinleyelim.

Saatimiz 9.08'i gösteriyor. Üçüncü saat dilimizden dakikalar almaya başladık. TRT Türkü'de sabah bir pazar yayınında sizlere sesleniyor efendim. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı, bir yar için terk eyledim dünyayı dedi. Tabii ki Konya Bozkurt türküsüydü. Kemal Koldaş seslendirirdi ve kendisi Yılmaz İşleyici'den derlemiş. Rahmetle, sevgiyle yad ettik. O güzel sesi yadigar kaldı. Ahmet Turan Şan'dan da dinlemiş olduk efendim. Muhteşem bir hizmet bırakarak gitti bize. Gerçekten özlüyoruz onu. Osman Özdemir güzel bir pazar sabahı Başakşehir Güvercintepe'den tüm TRT Türkü dostlarına selamlar yayın ekibiyle birlikte ve Amasya Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyüne de tüm Kaba Oğuz köylerine türkü armağanımız olsun diyor. Selim Onay Deniz Yatağı'ndan seslenmiş Bıçak Diyarı diye de vurgular. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan bizi selamlıyor. Çumra halkı ile radyo dostlarına türkü armağan etmek isterim diyor. Ali Yavuz Yalova'dan selamlarken eşi Sultan Hanım'ı hiç unutmaz. Oğulları Selim'le Fatih ve gelini Begüm'e türkü armağan etmek istiyor. Emin Akgün Manisa Salih Yağbasan köyünden sıradaki türküyü radyosu açık olan herkese armağan etmek isterken İmran Ertuğ da Ankara'dan günaydın diyor. Çok teşekkür ederim. Siz de sağlıcakla kalın. Bartın'dan hayırlı sabahlar diliyor Rıza Güneş. Teşekkür ederiz. Ve Fatih Çelebi diyor ki UNESCO Tarih Edebiyat Şehri olarak seçmiştir Kahramanmaraş'ı. Selamlar, günaydın Kahramanmaraş'ımızdan. Herkese huzurlu bir gün diliyor. Radyo dostlarıma da türküleri armağan ediyorum. Osman Özfışıcı Akçay'dan günaydın demiş bize. Çok teşekkür ederim. Mustafa Fenercioğlu günaydın, iyi pazarlar diyerek Antalya'dan selamlıyor. Suna Koçak Sunam demiş ve tabii ki İbrahim Gümüş değerli muhtarımız uzun başkenti Anamur'dan yazıyor. Mithat Kayıkı Edirne'den sevgili Sıdıka Tavukçu bizim daimi dinleyicimiz, gönül dostumuz. Bütün ekibe, Kerem Bulut'a, bana, herkese selamı var sevgili Serdar Çuplak'a da unutmamış tabii ki. Davut Güleç Kayseri'nin sesidir ve Muhsin Bey diyor ki bir sabah atıyor.

Aslan türküsü istiyorum. Sıradaki türkü olsun. Efendim sonda size sürprizim var. Abdurrahman Aksoy da dünden beri istiyordu. Bakın tahmin edin zaten ilini. Şimdi sıradaki türkümüz. Yine dilek tutun bakalım şansınıza ne çıkacak. Sonra ben onların künyesini okuyacağım.

Değerli incelerimiz saat 9.17'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah pazar yayınından canlı canlı ulaşıyoruz İstanbul'dan. Ve bir konuyu paylaşmak isterim sizlerle. Hep özel mecradan da yazarsınız, TRT Türkü sayfalarımızdan da. Diyorsunuz ki Sabahat Hanım, geçmiş dönemdeki sanatçılarımızı yayınladığınızda o kadar mutlu oluyoruz ki. Ben de bugün sevgili Kerem Bulut, canım kardeşim, alnından öpüyorum dedim. Gerçekten bu ustaları asla unutmamak lazım. Çünkü onların her birinin emeği var. Serbülent abime selam gönderiyorum buradan. Çayıra serdim postu, şu gelen kimin dostu dedi Serbülent Yasun. Nazife İzzet'ten Sarı Sözen hocamızın derlediği Isparta türküsüydü. Ve Adana Pozantı'nın o güzelim yöre ekibinden alınan türküsünü de Osman Türen seslendirdi. Bir kuş gelir öte öte, ben yanıyorum tüte tüte dedi. Osman Türen de yine unutulmaz seslerden, çocukluğumuzda yadigar kaldı. Sizler de onları zaten tanıyorsunuz. Efendim bir rejiyle bir şey paylaştım. Sevgili Enver Şetin yine Finike'den bize selam göndermiş. Bugün dün konuşurken biz burada dedi ki Sabahat Hocam, biz Finike'de şu an kiraz topluyoruz. Kirazları toplarken ziyadesiyle mutlu oluyoruz, sizi dinliyoruz. Ve bu arada güzel de bir distek böyle olmuş gibi olmadı. Sevgili Sevinç Demirkaya ile rejiyle konuşurken demiştim ki Sevinç de hemen kirazları buradan getirdi. Biz de dedik ki ah, Finike'nin kirazı gibi olur mu? Çok teşekkür ederim o nezaketinize. Ayrıca sizinle irtibatlaşırız. Sağ olunuz, kolaylıklar diliyorum. Abus Bakır, TRT Türkü'de sabah ekibine çok teşekkür ederim. Bu saatte sizlerle birlikte olacağımız için sabahımıza renk katıyorsunuz. Çok mutluyuz. Sıradaki türküyü eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve bütün ekiple birlikte dinleyenlere armağan edelim. Salih Kurt, Manisa Şehzadelerden günaydın dedi. Hayırlı sabahlar efendim ailenize, dostlarınıza. Bereketli bir gün olsun. Ahmet Gürel, günaydın diyor Ankara'dan. Çok teşekkür ederim. Ali Yöntem yine yazdılar Facebook sayfamız. Osman Özfışıcı Akçay'dan günaydın dedi. Ali Çakır İzmir Bornova'dan selamladı. Recep Kalkan Afyon Şehisar'dan. Yılmaz Kaygısız da güller gönüller gönüller diyarı diyor Burdur'a. Kütahya'ya da Gediz'den selam gönderdi. Biz de selamlıyoruz efendim. Hayri Merdane diyor ki Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden sizi selamlıyorum. Osmaniye'den Fahri Özdemir, herkese hoş geldiniz diyerek Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne ve tüm polis teşkilatı altına türkü armağan etmemizi istemiş. Seve seve kolaylıklar diliyorum. Allah saklasın sizi. Suat Müngü hayırlı sabahlar diliyor Ankara'dan. Gülden İbişimamoğlu günaydın. Günaydın Can Akgül'e günaydın. Biga Ahmet Arslan. Gürol Yavuz günaydın. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden günaydın dedi. Ordu'dan Leyla Çabuk selamladı bizi. Çanakkale Ezine'den de Güray Yılmaz'la günaydın diyoruz. İsmail Günerhan diyor ki TRT Türkü cansın. Allah razı olsun. Sizlerden Allah razı olsun. Savaş Özat'a günaydın. Hamza Akkurt selamlar olsun Ankara Keçiören'e ve bütün Karacabey'deki akrabalarınız için sıradaki türkünüz. Bu kez yine çok güzel bir türküyü Nimet Bülbül seslendirecek. Cemil Orhun'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Ankara Kızılcahamam türküsü. Meşeler gövermiş varsın göversin, söyleyin huysuza durmasın gelsin. Türküler sizin için.

Bedri Ordan'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzelim Mardin türküsüyle Mehmet Seske'yi dinledik. Aşka düştüm yeni, derdinden oldum deli dedi ve Adıyaman'a, Gölbaşı'na selam gönderelim. Programımızda en çok türkü dinletelim istiyoruz size. Tekrar iki güzel türküyü Serdar Çıplak ulaştırsın. Yine niyet tutun, dilek tutun pazar sabahı. Hadi bakalım.

Rahmet olsun güzel sesi yadigar kaldı. Aynur Gürkan söyledi. Daracık sokakları duman bürüdü. Yöre ekibinden derlenen bir İstanbul türküsüydü. Biraz sonra güzel gel beri gel beri diyerek seslenecek Ahmet Günday. Ona da rahmet diliyoruz. Aşık Süleyman Elverdi.

Benim bir hediyem var size. Servet Coşkun diyor ki bugün ortaokul arkadaşlarımızla buluşuyoruz. 1970 yılı ortaokul arkadaşlarımızla. Size de bugün buluşma için bir türkü hediyemiz olsun. Emin üstün baş geçmiş olsun. Dileğinize teşekkür ederim. Hemen şimdi türkümüze geçelim.

0: Neşet Ertaş türküsü dediniz. Onun kadar usta Ekrem Çelebi seslendirdi. Rahmet olsun. Ne olur gelin ne olur dedi. Kırşehir'e bir selam saldık. Efendim devam etsin türkülerimiz çünkü sona doğru yaklaşıyoruz. Bu kez Kırıkkale'ye uğrayalım. Muzaffer Sarı Sözen'in Albus Aktaş'tan derlediği türküyü dinleyeceğiz. Esra Er ikinciden. Menevşe koymuşlar gülün adını. Almadım dünyadan ben muradımı.
1: TRT Türkü.

Bursa'ya bir selam saldık. Muzaffer Sarı Sözen'in İhsan Kaplayan'dan derlediği güzel türküyü Münevver Özdemir seslendirdi. Zeytinyağlı yiyemem, basma fistan giyemem. Efendim bugün Kerem Bulut programı hazırladı. Serdar Çıplak ana kumandalığı sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan, sizlerle 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah her birinizden razı olsun. Ali Cengiz demiş ki iyilikte buluşan insanlar geçmişten geleceğe umutla köprü kuruyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel tanımlamış. Hüseyin Şahin Almanya Gelşen Kirşen'den yazdı ve değerli bayram ermiş dedi ki Allah razı olsun iyiliği dokunan insanlardan. Sinop Durağan Dereli Köyü'nden selam gönderiyorum. Allah Müslüman alemini korusun. Bütün dua dilekleriniz bizim için çok önemli. Sizden Allah razı olsun. Gelecek programda yine buluşmak üzere söz veriyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Çok istediğiniz Malatya Akçadağ türküsü. Gelin oldum Karabekir eline. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Altın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız?

Bugünkü kelimemiz Trabzon Akçaabat yöresine ait Yaktın Beni Güzelim türküsünde geçen reşme sözcüğü. Ata vurdum reşmeyi, dolan iyi çeşmeyi, bu gaybana sevdalık hiç bana gelişmeyi, diyor türkümüz. Burada geçen reşme kelimesi Farsça kökenli bir kelime olup, at başlığında atın alnı ve burnu üzerine sallandırılan, üstüne gümüş veya altın yaldızlı süsler takılmış zincir anlamındadır. Karacaoğlan da dizelerine düşürmüş bu kelimeyi. 500 atım olsa lahuri şallı, gümüşten reşmeli kadife çullu, Mevlam bana verse bir dudu dilli, sarmaya bir ince bel versen bana. Şimdi İbrahim Can'ın Hüseyin Köse'den derlediği bu türküyü Volkan Arslan'dan dinliyoruz. Yaktın beni güzelim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla Türkiye'den anma mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Bu soykırımı asla unutturmayacak. Vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak, projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Mardin aziz sancarlar yetiştirmeye devam etsin," dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye teslim edilmediğini vurguladı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkınbak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün bisiklet turu düzenlenecek. Katılımcılar saat 10'da Taksim Meydanı'ndan başlayarak belirlenen güzergahta pedal çevirecek. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Jandarma suçla mücadelede fotokapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son çalışmalarda fotokapanlarla tespit edilen 1847 şüpheli yakalandı. Spor. Sayın dinleyiciler, kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında veriyor. Saat 9.30'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ve İngiltere karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmayı İngiltere, Bellingham'ın uzatmalarda attığı golle kazanarak yarı finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin, ikinci uzatma devresinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Arjantin yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.

çektikçe ümüklerim sızlar. İrili ufaklı körpe kuzular, koçlar gider.

aydır dört kitaptan evveli Şeyh oğlu Bedrettin Bektaş-ı Veli. Ortaklar adına Didem'in seli Çağlar gider bizim Abdal Musa'ya. Ortaklar adına

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Okyanus Aşık. Kendim İzmir'de doğdum. Ama baba tarafım ve memleketim Muğla Fethiye. Sevdiğim ve seçtiğim türkü Magus Aliman'ı kendime armağan etmek istiyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz Sizin Sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden Benim Türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Sevgili TRT Türk çalışanları, sizlere bu türküyü Trabzon'un Yomra ilçesinin Özlil köyünden gönderiyorum. Ben Mahide Gökçe. Türküleri çok seviyorum. Radyo her zaman açık. Ve de bu türküyü Atatürk'ü seven gençler, çocuklar, büyükler, herkes için istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: İyi yayınlar sevgili TRT Türk emektarları. Yayınlarınızı büyük bir keyifle izliyorum. Teşekkür ederim bu güzel yayınlar.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Selam TRT Türkü, ben Erdal Aras, Tekirdağ'da sizlere selam. Tekirdağ'dan Kars'a kadar bütün dinleyicilerimize selam. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, bu türkü bütün dostlara gelsin. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çek.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba TRT ailesi. Uzun Kayaköy'ünden Aksaray'dan Kasım Kılıç. Bir taş attım bahçenize, vişneye türküsünü söylerseniz çok memnun olurum.

Kimseler yarinden ayrı düşmeye, yeni yerden yarı benden ayıran ciğerine, yağlı kurşun işleyene. Dağı var, ovası var, her kuşun bir yuvası var. Mevlam birmiş bunca derdi, çekilecek nilesi var.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: İyi günler TRT Türkü. Ben Zonguldak'tan Hasan Bayram. Sizi her gün bizi böyle türkülere doyurduğunuz için, böyle gençlik yıllarımızı hatırlattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sizin programınızın devamını izliyorum. Yine gençlik yıllarımda hiç unutamadığım türkülerden, sizlerden çalmanızı rica ediyorum. Seslendirebilirsem bir kıtasını seslendirmeye çalışacağım.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
2: Ben Aksaray'dan Ali, tüm türkü dostlarına ve TRT Türkü dinleyenlerine selamlar.

Aman, biz yıldız olmuştuk, baktı zamandan, seher yürüdü yan, umut divandan.

0: meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Selam ve sevgiler TRT Radyo. Ben Şanlıurfa Siverek'ten Osman Talmaş. Şimdi Kütahya'dan Bursa'ya doğru gidiyorum. Benim rahmetli babamın sevdiği bir türkü var. Onu yayınlarsanız çok memnun olurum. Bütün dinleyenlere gelsin.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Ben Denizli Tavas'tan Musa Özçelik. Edremit'in Gelini adlı türküyü Mustafa Özcan'ın sesinden dinlemek istiyorum mümkünse. Teşekkür ederim.

Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, cilvesi, elmastır besi. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, cilvesi, elmas.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Değerli TRT Türkü programcıları, ben İstanbul'dan Adnan Yıldız. Bu türküyü bütün türkü severlere armağan ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Sevgili eşim, çocuklarım için istiyorum. Hepinize gelsin ayrıca. Telli turnam.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üst bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok," dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olaydan sonra Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Türkiye ile Kanada arasında ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı ise serbest ticaret anlaşmasıyla açılacak. Anlaşma için müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personeli seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şırnak'ta Habur Çayı'na düşerek kaybolan Erkan Sak'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçe ve illerden giden kurbağa adamların da katıldığı çalışmalarda su altı ve çayın etrafı didik didik aranıyor. Hayvan kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Gümrükler muhafaza ekipleri Edirne Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda 4 yaban hayvanını kurtardı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle

Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.

Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas türküsüyle başlıyoruz. Taşkın Doğan Işık seslendiriyor. Nedir senden çektiklerim, gözyaşları döktüklerim, deli gönlüm, aptal gönlüm. Düşünceler ömrüm aldı, gitti geldi beni buldu. Yıkılacak neyim kaldı, deli gönlüm, aptal gönlüm.

Şimdi de söz ve bestesi Aşık Şahmedi'ye ait türküyle Mihriban Türkmen var sırada. Kömür gözüm bu ahvalim sanadır. Şükür eyle, sabır eyle bir zaman. Alemin ettiği bana zül olur. Şükür eyle, sabır eyle bir zaman.

Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Bahçelerde gül vari, var git ellerin yari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Muzaffer Sarı Sözen'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle Şeyh Mus Esenkuş radyolarınıza konuk oluyor.

solistimiz Gülay Özer, Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle huzurlarınızda. Zülüf dökülmüş yüze, kaş yakışmış göze, usandım bu canımdan derdiyle geze geze. Bu ellerde gez gayri, katip ol da yaz gayri, bir kazma al bir kürek, mezarımı kaz gayri.

Ben de bildim taze gelin olmuşsun. Giyinmiş kuşanmış gülünen gelin. Girmiş bahçesine dermiş deşirmiş. Yarini görmeye gürilen gelin. Türküyü Erdal Beyazgül söylüyor.

Anadolu Kuşağı türkülerle gün ortası, sözlerini Hacı İsa Özbay'ın yazdığı türküyle devam ediyor. Özge Çam seslendiriyor. Yar elinden yaram derin yar elinden, yar elinden çekerim o yar elinden. Bağlar gazele düşer, gönül güzele düşer. Ben arzu yarim kamber, sevdası bağrım deşer. Harman yerinde gem var, bugün gönlümde gam var. Ayrılığın derdinden iki gözümde nem var.

kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden. Yürü yürü Dilber, salma saçın sürünsün. Açıver açıver cepkenini, elmas gerdan görünsün. Muzaffer Sarı Sözen'in Haydar Barçın'dan derlediği Manisa türküsüyle Kubat radyolarınıza konuk oluyor şimdi de.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan sevilen bir Kayseri türküsüyle Grup Eylül şimdi sizlerle. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi aranıyorum, bir tek selamına güveniyorum. Gel otur yanıma hallarımı söyleyeyim, derdimden anlamaz ben o yâri neyleyim.

Yavuz Bingöl sözlerini Aydın Öztürk'ün yazdığı türküyü söylüyor. Ben bir küçük cezveyim, köşe bucak gezmeyim. Verin benim yarimi, boynu bükük gezmeyeyim. Ben aşık sevme beni, dertlere salma beni. Götür sarrafa göster, kötüysem alma beni.

Çocuklar, çocuklarımız, umudumuz, sevincimiz, her şeyimiz. Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara. Çocuklar büyümek için çırpınırlar. Ya biz? Büyüdüğümüz için kederleniriz.

Şimdi de Pir Sultan Abdal'dan alınan Sivas Yıldız Eli yöresinden bir deyişi Cihan Okan ve Sevingül Bahadır birlikte seslendiriyorlar. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum. İlahi olmaya yardan ayıran, bahçede bülbüller ötüyor uyan. Kula gölge ise Allah'a ayan, senden ayrılalı gülmedim dostum.

Entarisi aktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış soğumuş, o da ağlamaktandır. Solistimiz Emine Koç söylüyor.

Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değin, lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın. Türkülerle gün ortası.

Saatimiz 13'ü gösteriyor ve TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı TRT Erzurum Radyo Stüdyoları'ndan Palandöken Dağı Eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Yaklaşık bir saat sürecek türkü yolculuğumuza Alev Altun, Talip Akpınar ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte çıkıyoruz heybemizde türkülerle. Türkü yolculuğumuzun ilk türküsünü sanatçılar topluluğumuz Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu ve Yavuz Top birlikte seslendiriyor. Ne dedim de küstün?

Ender Doğan, Erzincan yöresinden bir ezgiyle radyolarınıza konuk oluyor. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman ne güzel uymuş.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.16'yı gösteriyor ve birlikteliğimiz Arif Sağ'ın seslendireceği bir Ürgüp türküsüyle devam ediyor. Tam başında Sarı Çiçek.

Sıradaki türkümüzün yöresi Ankara ve Türk halk müziğimizin efsane seslerinden biri Belkıs Akkale seslendiriyor. Aslın paktır, hiç kin yoktur özünde.

0: TRT Türkü.
1: Azerbaycan'dan bir ezgi var sırada. İclal Akkaplan sizlerde. Bilirsen mi senden niye küsmüşüm?

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Alev Altun, Talip Akpınar ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzün yöresi Erzurum. Hüseyin Turan seslendiriyor. Narman kazasında bir gelin gördüm. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üst bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede fotokabanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama ve başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Türkiye ile Kanada arasında ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı ise serbest ticaret anlaşması ile açılacak. Anlaşma için müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD, İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ukrayna'da Rus gemilerini vurduğunu açıkladı. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Anadolu'nun farklı yörelerinden gönüllere ulaşan eskileri paylaşacağımız bu güzel buluşmaya hoş geldiniz. Türküler hayatın içinden süzülen duyguların en yalın anlatımıdır. Bazen bir sevinci dillendirir, bazen bir hasreti, bazen de insanı geçmişten bugüne uzanan hatıralarla buluşturur. Bugün de birbirinden güzel yöre türküleriyle sizlere eşlik edecek Anadolu'nun zengin müzik kültürünü birlikte paylaşacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi ile birlikte mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanındaki ve gönül coğrafyamızın her köşesindeki dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Türkü Diyarı'na hoş geldiniz. Türkü Diyarı'na Anadolu'nun Serhat şehri Kars'tan yükselen yiğitlik ezgisiyle başlayacağız. Halk müziğimizin en sevilen kahramanlık türkülerinden Kiziroğlu Mustafa Bey, Hasan Yükselir'in güçlü yorumuyla radyolarınızda.

Sevgili dinleyiciler, Balıkesir yöresinin sıcaklığını ve Ege'nin samimi ezgilerini taşıyan güzel bir türküyle devam ediyoruz. Sevdayı ve yöre insanının içten duygularını dillendiren Edremit'in Gelini adlı eser, Ali Çakar'ın yorumuyla radyolarınızda.

Şimdi Anadolu'nun yüreğinden Erzincan yöresine uzanıyoruz. Hüzünle yoğrulmuş, derin duygular taşıyan Taşa Verdim Yanıma adlı türküyü Semra Bağcı'nın duygu dolu yorumuyla dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Ankara yöresinin sevilen eskilerinden Denize Dalmayınca adlı türkü var. Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, gök kandil olmayınca diyecek kendine has yorumuyla Sümer Ezgi radyolarınızda.

Şimdi de Yozgat yöresinin dilden dile dolaşan hüzünlü hikayesiyle gönüllerde yer eden türkülerinden Hastane Önünde İncir Ağacı geliyor. Ayrılığın, özlemin ve çaresizliğin izlerini taşıyan bu unutulmaz türkü, Yıldız Çam'ın duygu yüklü yorumuyla radyolarınızda.

Saatlerimiz 14.27'yi gösteriyor ve şimdi Mersin'in Mut yöresinden Sevda'nın en yalın ve en içten ifadelerinden birini dinleyeceğiz. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım, doğma yarın üstüne. Dizeleriyle sevdiğini her türlü dertten korumayı dileyen bu duygu yüklü türkü Adile Kurt Karatepe'nin zarif yorumuyla radyolarınızda.

Aksaray yöresinin Sevda Kokan ezgilerinden biriyle devam ediyoruz programımıza sevgili dinleyiciler. Güvercinim süt beyaz sözleriyle saflığı, sevgiyi ve özlemi dile getiren bu güzel türkü Selma Geçer'in içten yorumuyla radyolarınızda.

sevgili dinleyenler, kimi zaman insanın en büyük yol arkadaşı da en büyük imtihanı da kendi gönlüdür. İşte sıradaki türkümüz gönülle yapılan o içten hesaplaşmayı dillendiriyor. Adana yöresine ait "Ah neyleyim gönül senin elinden" Kemal Arapoğlu'nun duygu dolu yorumuyla sizlerle.

Anadolu türkülerinde sevgi kadar saygı ve vefa da dile gelir sevgili dinleyenler. İzzetli hürmetli bilirim seni, elin ele yolu düş gelir böyle dizeleriyle gönülden gönüle seslenen bu güzel Tokat türküsünü Aysun Gültekin'in zarif yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, şimdi rotamızı yeniden Çukurova'ya çeviriyoruz. Yandı Çukurova yandı, eli vazlı beyler indi, ördek uçtu, dudu kondu. Hafızalara kazınan bu hareketli Adana türküsü bölgenin coşkusunu ve zengin kültürünü de yansıtıyor. İbrahim Yavuz Bildiğin yorumuyla radyolarınızda.

özlemin en derin hali bazen birkaç dizeye sığar. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam diye başlayan bu dokunaklı Çorum türküsü, kavuşma hasretini ve sevdayı yürekten anlatıyor. Hasan Özel'in içten yorumuyla dinliyoruz.

Sıradaki türkümüz Şanlıurfa'nın gönül dilini yansıtan zarif bir sevda ezgisi. Pınara varmadın mı, gül koydum almadın mı? Sitemi ve özlemi ince bir dille anlatan bu güzel türküyü de Ufuk Bakır sizler için seslendiriyor.

Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Reşat Fidan'ın hazırladığı Türkü Diyarı'nda teknik yönetimde Uğur Ekmekçi vardı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlere bir Azerbaycan türküsü ile veda edeceğiz. Ve Yanıram aşkına can yer, mene sen naz eylesen de. Türküsünü, aşkın sadakatini ve gönülden bağlılığını anlatan bu duygu yüklü türküyü Nazlı Saraç Orak'ın etkileyici yorumuyla sizlerle baş başa bırakırken bugünlük hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca birlikteyiz. Bir saat içerisinde türküler dinleyeceğiz. Yöre yöre gezeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ana sütü gibi ak, tertemiz türkülerimizden bir demet hazırladı bugün sizler için Yiğit Yavuz. Sesimizi ulaştıran isim Rıza Kağan Yıldırım. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Hasan Sözeri'den dinleyeceğimiz bir türküyle türkülerimizi dinlemeye başlıyoruz. Türkü deyirum Türkü, Naciyem senin için. Biraz daha diyeyim seni sevdiğim için.

Türkiye Naziyem senin için, Türkiye değirim Türkiye Naziyem senin için, biraz daha diyeyim seni sevdiğim için biraz.

Yer yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları, yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları, Naciyem senin için tokarım gözyaşları, Naciyem senin için tokarım.

Bahçelerde kerez var, kerezi asma sarar. Bahçelerde kerez var, kerezi asma sarar. Nazimi görünce erir yüreğim yanar. Nazimi görünce erir.

Diyeyim da darilma benim türkülerime, diyeyim da darilma benim türkülerime, darilursan naziyem dert olur yüreğime, darilursan naziyem dert olur yüreğime, darilursan naziyem dert...

Ahmet Turan Şan'ın arşivimizdeki sesiyle yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çorum Sungurlu yöresindeyiz. Kara kaşlar, kara gözler sende var. Yorulmadık deli gönül bende var. 7 yıldır derde derman aradım. Demedin ki derman bende var.

Sevgili dinleyicilerimiz 15.08'i gösteriyor saatler. Ahmet Turan Şan demiştik bu vesileyle de onu andık tabii ki ama az önceki eser onun sesinden değildi. Oğuz Doğan Cengiz'in arşivimizde yer alan sesinden dinledik türkümüzü sevgili dinleyicilerimiz. Elvan Sevim'in sesiyle de devam ediyor birliktelik. Havalar ayaz diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Adıyaman yöresindeydik. Elvan Sevim'in sesinden dinledik. Adıyaman'dan Rize'ye gidiyoruz şimdi de Emin Yağcı'nın sesiyle. Sivri'nin tepesinde vardır dikili taşlar diyoruz.

Uyan Osman'ım uyan. İsmail Hakkı Demircioğlu'nun sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Kırşehir yöresindeyiz şimdi de. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın rahmetli sanatçının arşivimizdeki sesiyle devam ediyoruz. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı. Sinemdeki yaranın sen olursun ilacı.

Kırşehir'den Trabzon Maçka'ya yol düşürüyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Üngör'ün sesinden dinliyoruz türkümüzü. Terazi tartayrum, alırım darasini. Yolla bağ bir mendil de veririm parasini.

Sümer Ezgün'ün sesine yer veriyoruz şimdi de. Karadeniz'den programında sevgili dinleyicilerimiz. Bağdı sabah selam söyle hoyare. Mübarek hatırı hoş mudur nedir? Gideyim, yitirdim yar, bulamam çare. Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir?

Uşak yöresindeydik sevgili dinleyicilerimiz. Özgür Eren'in sesinden dinledik türkümüzü. Ey su yolu, su yolu, boş gider gelir dolu. Destek kulpun kırılsın, yoruldu yarın kolu. İbrahim Can'ın sesiyle devam ediyor şimdi de birlikteliğimiz sevgili dinleyicilerimiz. Halim Giresunluoğlu'ndan derlenen türküyü dinleyeceğiz sanatçının sesinden. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana.

Sevgili dinleyicilerimiz, 15.38 yaptık saatleri. İbrahim Can sanatçının sesinden bir türkü dinledik. İçli bir türküyü seslendirdi İbrahim Can. Süreyya Davulcuoğlu'nun sesiyle devam ediyor yolculuğumuz. Irmağın balıkları tuttu ortalıkları. O benim sevdiceğim, çeker sevdalıkları.

Hemşin yaylalarında yattım uyuyamadım. Aradım sevdiğimi, daha dayanamadım. 15.48 yaptı etimizi dinleyicilerimiz. Ünal Sofuoğlu'nun sesinden dinledik türkümüzü. Beraberliğimiz Artvin Arhavi yöresinden bir türküyle devam ediyor. Huri Sapan'ın sesinden dinliyoruz bu kez. Okudun mu güzelim kitabında heceyi? Eller aldı yarini, ben aldım kemençeyi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında şimdi de Gökhan Birben'in sesine yer veriyoruz. Haydi gidelim haydi. Haydi gelmeyi misin? Ha bu kadar yalvardım. Bir şey demeyi misin?

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programını dinlediniz. Yiğit Yavuz hazırladı, Rıza Kağan Yıldırım sesimizi ulaştırdı. Tutuş Fidan programı sundum. Bugünkü son türkümüz de Ümit Tokcan'ın sesinden. Bahçeye gel, bahçeye diyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelede foto kapanlardan etkin şekilde yararlanıyor. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla 1847 şüpheli yakalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadelerini kullandı. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından ABD İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Eski bir kaset gibi, eski bir kaset çalar gibi, sıcacık ve tanıdık. TRT Türkü'de Akdeniz'in Renkleri başlıyor. Temmuz'un uzun ikindi vakitlerinde 16-17 arası Akdeniz türküleriyle geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bir yolculuk yapıyoruz. Programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve hemen ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Hediye Ağaoğlu'ndan dinliyoruz. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm al olmaz.

Remzi Cavıldak'tan derlenen Bayburt yöresinden bir türküyü Nursaç Doğanışık'tan dinliyoruz. Ben feleği gördüm taştan inerken.

Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, şavkı vurur pencereden, bacadan. Hasan Durak'tan alınan bu Malatya Arguvan türküsünü Köksal Coşkun'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki türkümüzü Havva Karakaş'tan dinleyeceğiz. Rahim Elbir, Sami Eken ve Mehmet Akıner'den derlenen Bursa Karacabey türküsü. Mavi yelekli yârim, beyaz bilekli yârim, yaktın, yandırdın beni, demir yürekli yârim.

Mehmet Ali Dayıoğlu ve Zeki Yantaş'tan alınan Antalya yöresinden bir türküyü Erol Köker'den sunuyoruz sizlere. Dinar yolu gide gele aşındı, hediyeler çevre çevre taşındı,

Turnam ne diyardan geldin yalınız, camlı beller açtınız mı durnalar? Belki bizim ele uğrar yolunuz, bizim elden geçtiniz mi turnalar? Hüseyin Karatürk'ten derlenen, Isparta Senirkent yöresinden bu türküyü Hayal Has ve Koro'dan dinledik hep birlikte. Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenen Orta Anadolu türküsünü de Esat Kabaklı'nın yorumundan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan.

Çiler Şatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz bir Antalya Akseki türküsüyle devam ediyoruz programımıza. Türkü Nimet Balkan ve Hüseyin Balkan'dan alınmış. Antalya'nın mor üzümü severler boyu uzunu.

Türkan Evcioğlu'ndan alınan Kırklareli Lüleburgaz türküsünü Beyhan Karslı'dan dinliyoruz. Dere geliyor dere, kumunu sere sere, al dere götür beni yarın olduğu yere.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik size. Program yapımcımız Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor, en derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Mersin'den merhaba sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi bugün de türkülerle geldik huzurlarınıza. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, yurdun her köşesi türkülerin ezgisinde Çukurova'dan programında buluşuyor. Bugün Çukurova'danı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküyü Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Ne olur gelin, ne olur. Öpmeyinen adam mı olur?

Değerli dinleyenler, sıradaki türkü Mehmet Özbek'in Feyzullah Çınar'dan derlediği Sivas yöresinden bir türkü. Burhan Çaça'nın arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Siyah saçlarında hatem yüzleri.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.12'yi gösteriyor ve programımız Diyarbakır yöresinden türkülerden oluşan bir potpuri ile devam ediyor. İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz.

Sözleri İzzet Altınmeşe'ye, müziği ise kendisine ait bir türküde Neşet Ertaş'ı dinliyoruz. Yazımı kışa çevirdim, karlar yağdı, boşa Leyla'm.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatler 17.28'i gösteriyor. Çukur Ovdan programı da bir Güneydoğu Anadolu türküsüyle devam ediyor. Nihat Erdağ'ı dinliyoruz. Başıma vurdun, derettin beni.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Sercan Orhan'ı Erzincan yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Yücel Paşmakçı'nın Konya yöresinden derlediği bir türküyü Bedia Akartürk söylüyor. Vay bana, vaylar bana, yıl oldu aylar bana.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Onur Şan söylüyor. Adana yöresinden bir türkü. Ah neyliyim gönül senin elinden. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşı'nın ölümünün FETÖ tehdidinin ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz

verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlenildiği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Başkanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade mücadelesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar tüm denizcilik faaliyetlerini askıya aldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz. We'll be right back.

Pir Sultan Abdal, üzerine çok şeyler yazılan, hala araştırmaları yapılan, yorumlanan saz ve söz ustası. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağı'na bağlı Banas köyünde doğduğu düşünülür. Pir Sultan'ın soyununsa kendisine atfedilen "Benim aslım Horasan'dan Hoydan'dı" deyişine dayanarak İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Hoy kenti bölgesinden geldiği varsayılır. Pir Sultan Abdal'ın sanatıyla ilgili eski yazmalarındaki şiirlerinden yola çıkılır. Halk edebiyatı geleneklerinden hiç ayrılmadığı, ölçü, uyak, biçim, dil, söyleyiş özellikleriyle bir halk ozanı görünümü sürdürdüğü düşünülür. Gerek şiirlerinden, gerekse elleriyle sazını göğe kaldırdığı tasviriyle

bağlılığı açıkça anlaşılır. Bundan hareketle onun iyi bir çalgı ustası olduğunu söyleyebiliriz. Pir Sultan Abdal şiirlerini yalnızca dinsel inançlardan, mezhep ya da tarikat inançlarından almamış, insan, hayvan, doğa sevgisiyle örülmüş şiirler de yazmıştır. Tarikat şiirlerinde ise Ali, 12 İmam gibi genel konuların yanı sıra kendi kavgasını, yaşadığı günlerdeki çatışmalarını da yansıtmıştır. Geçen bunca zamana yenilmeyen, dilimizde, gönlümüzde yaşayan

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Soner Özbilen bizlerleydi. Tekirdağ Şarköy, Şarköy yöresinden bir türküyle efendim. Saatimiz 18.30'u gösteriyor ve TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Şimdi Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyü Zara bizler için seslendirecek. Derde düştüm, dermanımı ararım. Derdimin dermanı yar imiş meğer diyecek Zara. Ve sonrasındaysa Seyfettin Tomaki'nin sesinden bir ordu türküsü dinleyeceğiz.

Efendim Denizli Acıpayam yöresinden bir türküyü seslendirdi Hakan Akmaz. TRT Türkü'desiniz. Türkü Akşamı programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Saatimiz 18.50'yi gösterirken. Şimdi Şanlıurfa'ya doğru götüreceğiz sizleri. Münevver Özdemir'in sesinden dinleyeceğiz türkümüzü. Arap atı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın hilal kaşını diyecek sanatçı ve sonrasındaysa Uğur Önür kendi yöresinden bir türküyle bizlerle olacak. Burdur yöresinden evlerinin önü de iyi de diyecek efendim.

Yeşim Dağlı bizlerleydi. Denizli Çal yöresinden bir türkü dinledik efendim. Ahmet Erik'ten alınan türkümüzü. Saatimiz 18.10'u gösteriyor. TRT Türkü burası ve türkü akşamında sırayı Musa Eroğlu alacak. Kırtıl Sema'nı dinleyeceğiz Musa Eroğlu'ndan ve sonrasındaysa Özgür Eren bizlerle olacak. İzmir'in Kavakları diyecek.

Mavilim dedi, Belkıs Akkale bizlerleydi efendim. Saatimiz 19.36'yı gösteriyor ve birlikteliğimize Niğde yöresinden bir türküyle devam edeceğiz. Nimet Balkan'dan alınan türkümüzü Neşet Ertaş'ın sesinden dinleyeceğiz. Yine yeşillendi Niğde bağları diyecek ve sonrasındaysa bir Samsun Çarşamba yöresine ait türkü de Grup Laç'ın bizlerle olacak.

Erzurum yöresinden bir türküde Mehmet Aldaşoğlu bizlerleydi efendim. 19.53 oldu saatimiz ve artık birlikteliğimizin sonuna geldik. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlere TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendik. TRT Türkü'de türkü akşamında birbirinden güzel türkülere hep birlikte kulak verdik ve halaylarla artık veda zamanı. Program yapımcımız İrem Çetinkol, teknik yönetimde Emin Kırık ve mikrofondaysa ben Adem Karabey. Efendim tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz ve Nihal Koca'nın sesinden halaylarla veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkünün Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz ve Türk Halk Müziği'nin genç yıldızları ile buluşturan programımız Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu hazırlayan teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş. Tonmeisterimiz sevgili Enver Ergun. Ustalar koltuğunda bugün Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları Esra Er Ekinci ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyoruz. Seslerinden türküler dinleyeceğimiz genç solistlerimiz de Betül Turgut ve Taylan Özgür Şentürk sevgili dinleyiciler. Değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım ve öyle devam edelim. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, Kaval'da Ferhat Erdem, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan ve Ritim Saz'da Cemil Altun'la birlikte sevgiyle selamlıyoruz sizi. Genç soluklarla buluştuğumuz bir bölümde daha birlikteyiz. Değerli ustalarımız, hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
2: Gençlerle olup iyi olmamak mümkün değil. Gayet iyiyiz, mutluyuz.
1: Bugün ustalar koltuğunda ilk defa ağırlıyoruz sizi, İlker Gökkaya.
3: Evet.
1: Siz de hoş geldiniz
3: hoş
1: bir
3: bulduk.
1: Kere daha. Siz nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Genç kardeşlerimizle birlikte bu meşke dahil olduğum için ayrıca mutluyum. Çok güzel bir program olacağını da eminim.
1: Evet, biz geleneksel olarak ilk defa gelenlere buluşmaya dair duygularını, düşüncelerini de soruyoruz.
3: Evet.
1: Siz mutlu olacağız dediniz ama yine de bu buluşmanın önemine dair ne düşünürsünüz onu da soralım.
3: Kesinlikle. Ben 2003 yılında bu stüdyoda ilk olarak TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'yla müzikal yolculuğuna TRT'de, TRT çatısı altında başlamış bir sanatçı olarak yine aynı stüdyoda böyle kardeşlerimize bu bayrağı devralacak kardeşlerimizle beraber onların söyleyeceği türkülere tavsiyelerde bulunacağız. Bu meşke dahil olacağız. TRT tabii ki Türk halk müziği için, Türk sanat müziği için Türkiye'de yayıncılık anlamında bir okul.
1: Evet.
3: TRT edebiyle, TRT adabıyla müzik yapıyor olmak, okullu olmanın yanı sıra ayrıca ehemmiyetli bir şey. Ben buradan yetişmiş bir sanatçı olarak bu stüdyoda kardeşlerimizle birlikte bu güzel türküleri dinleyip meşk edeceğimiz için çok mutluyum.
1: Evet, çok değerli bir bilgi birikimine sahip bir okul burası sevgili dinleyiciler. Ustalarımız da bu birikimi gönüllü olarak ve keyifle paylaştıklarını da her zaman ifade ediyorlar. Değerli İlker Gökkaya'ya da teşekkür ederiz bu coşkuyu bizimle paylaştığı için, bu heyecana ortak olduğu için. Tabii ki bozmuyorum geleneği ve bir hanımefendiyle başlıyorum sevgili dinleyiciler. Sevgili Betül Turgut, hoş geldin.
4: Hoş buldum. Burada sizlerle olmak çok güzel. Çok mutluyum.
1: Ne güzel. Biz de bu mutluluğu paylaşıyoruz. Çok da güzel bir heyecan yansıyor. Her zaman olduğu gibi bu heyecandan da ayrıca zevk aldığımızı belirtmek isteriz. Ve sevgili Taylan Özgür Şentürk, sen de hoş geldin. Nasılsın?
5: Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Burada olmak beni çok mutlu eden bir his oldu. Buradaki kurum kültüründen faydalanmayı diliyorum. Güzel bir yayın olsun.
1: Biz de faydalanmanızı diliyoruz. Buradan

heybenize güzel bilgiler, tecrübeler katarak gitmenizi istiyoruz elbette. Ve sonra yol sizi nereye götürürse bu tecrübelerden her daim faydalanan olmanızı da diliyoruz. Sözü yine Türkiye'ye bırakmak istiyoruz. Fazla da heyecanlandırmayalım, mikrofon başına alalım genç solistleri. Betül Turgut'la başlayalım. İlk türküsünü dinlemek üzere Betül'ü mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Betül Turgut'u dinledik. İlk türküsünde Melüllenme Deli Gönül, Erkan Sürmen'in Sivas Tokuş Köyü'nden Yüksel Yıldız'dan derlediği ve zor da türkülerden biridir. Sevgili Betül, çok da güzel seslendirdin. Ne kadar duygulu bir ses çıktı senden.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok, türkünün duygusunu çok güzel aktaran bir sesin var. Gönlüne sağlık. Türkünün ruhunu hissettirdin bize. Tabii bunlar benim hislerim. Duyuşlarım diyelim.
1: Evet.
0: Ustalara dönelim. Bir hanımefendiyle başladık. Ustalardan da hanımefendiyle devam edelim. Sevgili Esra Er Ekinci. Nasıl duydunuz Betül'ü türküsünde?
1: Evet, sevgili Betül, ağzına gönlüne sağlık.

0: Sivas'ın gerçekten o duygu dolu türkülerinden. Sevgili Betül'ün de sizin de söylediğiniz gibi çok duygu dolu ve değişik bir hançeresi var.
1: Evet.
0: O kullandığı hançere de aslında türküde etkiyi sağlıyor karşı tarafa. Çok da duru bir sesi var. Bence gayet yeterli. Ağzına gönlüne sağlık. Çok beğendim.
1: Evet. Biz duygusunun yakalanmasını da çok önemsiyoruz. Bu
0: Kesinlikle.
1: türküleri çok iyi hissettikleri
0: Evet.
1: anlamına da geliyor.
0: Yani türküyü notasıyla birebir doğru okumak aslında türkü okumanın yarısı.
1: Evet.
0: Önemli olan o duyguyu, türkünün anlattıklarını karşı tarafa geçirip hissettirebilmek. Yani bu çok daha büyük bir etki sağlıyor. Çünkü aslında türküler hep bir olay üzerine yakılmış. Dolayısıyla bunu aktardığımız zaman biz de o aktarıcılık görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla o duyguya da sahip olduğu için Betül'ü tekrardan tebrik ediyorum.
1: Evet, Betül'ün değişik, gerçekten rengi çok farklıydı.
0: Evet.
1: Bakalım bugün ustalar koltuğunda ilk defa ağırladığımız değerli İlker Gökkaya nasıl devam edecek, nasıl duydu Betül'ü?
2: Evet, kıymetli Esra'nın söylediği gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Türküyü sözleriyle, melodisiyle içselleştirdikten sonra karşıya aktarımı yorumcu yapan şey odur. Yoksa notayı baktın, okudun, sözler doğru, nota doğru, entonasyonda sorun yok vesaire, ama en önemli kısım bunların hepsiyle beraber o yürekten de bir şey katarak ifade etmek. İlk mısralarında böyle ufak o heyecana bağlı olarak şeyler
1: Evet,
2: var,
1: evet.
2: ama onlar da kıymetli. Onlar da bu işin doğalında olan şeyler. O yüzden gönlüne sağlık, ağzına sağlık.
1: Sen de heyecanının farkındasın tabii, değil mi sevgili Betül? Biraz heyecanlıydın, evet. Bazı noktalarda o heyecanın da Türkiye'ye yansıdı, ama bunlar tatlı heyecanlar tabii.
2: Kesinlikle bu, yani profesyonel ortamda da amatör ortamda da hiç fark etmiyor. İlla ki bu işin içinde olan işin renklerinden biridir. Bazen öyle yerde güzel şeyler olur, onu kesemezsin çünkü o kayıt o kadar keyifli geçmiştir.
1: Evet. Duygu
2: Tabii.
1: işinse değil mi? Türkü
2: Tabii ki.
1: okumak o anda hissettiğin şeyler yansıyacaktır biraz da
2: Evet.
1: Türkiye.
2: Tabii.
1: Türkünün kendi duygusunu yakalamak dışında.
2: Tabii.
1: Çok da güzel yorumlar aldın. Tebrik ediyoruz seni
0: Teşekkür
1: sevgili
0: ederim
1: Betül.
0: sağ ol.
1: Duygusunu çok güzel yansıttı dedik. Tabii bunun için türkülerin biraz da ne olduğunu, nereden geldiğini, hangi duyguyla kaleme alındığını ya da hangi olay üstüne kaleme alındığını bilmek de çok büyük katkı sağlar. Sen de bundan faydalanıyor musun? Türkülerle ilgili böyle merakların var mı?
3: Evet, olabildiğince araştırmaya çalışıyorum ben okuduğum türküleri.
1: Hikayelerine bakıyor
3: Evet,
1: musun?
3: hikayelerine bakıyorum. Hikayelerini öğrendikçe okuması daha duygulu, daha keyifli oluyor.
1: Zamanla aslında türküler değil mi bizi kendi hikayelerimizle yakalar. Hikayesini hiç bilmediğimiz bir türkü bizim hayatımızda bir hikayeye denk gelir. Ama bir solist olarak ilk öğrenmemiz gereken onun hikayesidir.
2: Evet.
1: Asıl o işte yakarışın hikayesini
3: Kesinlikle.
1: öğrenmektir. Peki, türkülerle buluşmak.

0: aslında. Orada dereceye girdim. Ardından Batman Güzel Sanatlar Lisesi okudum. Daha sonra Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şu an 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an...
1: Ailede var mıydı?
0: Evet, ablam var.
1: Güzel sesli.
0: Evet,
1: Yöre
0: o da müzik
1: güzel
0: öğretmeni.
1: Sesini sen çıkarır çünkü, değil mi?
0: Evet.
1: Ne güzel. Karşılaştığımız genç solistlerde gördüğümüz bu. Genelde aileler de çok bilinçli
0: Evet.
1: ve gençleri de böyle sağlam sağlam yönlendiriyorlar.
2: Kesinlikle öyle olması da lazım. Zaten tabii ki ebeveynler evlatlarının işte doktor olsun, mühendis olsun diyor ama bu toprakların sanatçıya da ihtiyacı var. O yüzden böyle özellikle ilkokulda öğretmenlerin bu anlamda yönlendirmesi çok önemli. Ailelerin desteği çok önemli. Dediğiniz gibi böyle yurdun her tarafına yayılıyor olması, Güzel Sanatlar Liselerinden arkadaşlarımızın, gençlerin türküleri, şarkıları ya da işte müzikle ilgileniyor oluyor olması ne kadar güzel, ne kadar anlamlı.
1: Evet.
2: Ümit ediyorum böyle de devam
1: bilinçli
2: eder.
1: Bilinçli bir şekilde, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Evet, ailelerin gençleri çok ciddi ve bilinçli şekilde desteklediğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü türkülerle buluşmuş çok kıymetli gençler ağırlıyoruz burada sevgili dinleyiciler. O gençlerden biri de sevgili Taylan Özgür Şentürk. O da tabii ki heyecanla bekliyor. İlk performansı, ilk türküsü için onu da mikrofon başına alalım dilerseniz sohbetimizi türküden sonra sürdürelim.

0: Sevgili dinleyiciler, Taylan Özgür Şentürk'ü dinledik. O da ilk türküsünü seslendirdi. Klasik bir türkü. Bugün gençler çıtayı oldukça yüksek tutmuş. Yine mezuniyet türküsü gibi bir türkü değil mi? Kastamonu İnebolu yöresinden Muzaffer Sarı Söze'nin Sarı Recep'ten derlediği repertuarımızın ilk türkülerinden de biridir sevgili dinleyiciler. Ve sevgili Taylan, sen de üstesinden geldin. Ağzına yüreğine sağlık. Bu ağır türküyle başa çıktın. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum. Bu seçimin için de ayrıca tebrik etmek lazım
1: evet,
0: belki.
1: Kesinlikle.
0: Nereli olduğunu da çok merak ettim ben Taylan'ın. Evet. Önden sorayım mı? Sorayım.
1: Ben de çok merak
0: ettim. Sevgili Taylan, sen nerelisin?
2: Ben Kastamonuluyum. Aslında kendi yöremden bir eser okumuş oldum.
0: Memleketinin türküsünü seçmiş. Evet. Sesinde de o var işte bak. Mesela değil mi, o hançere Doğu ya da Güneydoğu hançeresi değildi. Evet. Klasik türkülere uygun bir hançereydi evet. Ve Kastamonuluymuş sevgili Taylan. Sevgili İlker Gökkaya ile devam edelim. Bakalım ustalar nasıl duydu diyelim.
3: Estağfurullah. Halk müziğinde tabii ki ilk olarak kendi yöreni, kendi kapının önünü süpürürsün. O yüzden bir Kastamonulu olarak böyle halk müziği için önemli bir eserin, söylemesi zor bir eseri tercih ettiği için ayrıca tebrik ederim.
0: O yörenin de bütün türküleri
3: eserleri genel olarak evet. Söylemesi güç ve önem isteyen, çalışılması gereken, sadece notayı bilmekle, sadece işte yürekten okumanın da dışında güçlük derecesi zor eserlerden bir tanesi. Dediğiniz gibi sınav evet. türküsü diyebiliriz ya da okul bitirme türküsü de diyebiliriz ama üstesinden layıkıyla geldi bence. Tabii ki müzik zaten öyle bir şeyi bildim, öğrendim, geçtim, gittim diyebileceğimiz bir şey değil. Kocaman bir derya. Her gün yeni bir şeyler katmaya çalışmamız lazım.
0: Evet.
3: Ama öncelikle halk müziğinde tabii ki kendi yöremizi biliyor olmamız, o eserleri ezbere mümkünse okuyabilmemiz çok önemli. Ben o anlamda yüreğine sağlık diyorum.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Evet. Sevgili Esra Er ikinci ile devam edelim. Bakalım o nasıl duydu?
1: Evet sevgili Taylan'ı. Tayran çok duygulu bir tenör.

0: değil mi?
1: Evet.
0: Bazı sesler vardır, çok zor türküleri, onlarda dinlerken öyle bir basit gelir ki sanki ben de okuyabilirim bunu gibi. Hani hiç zorlanmadan, o kadar yumuşak, o kadar akıcı dinleriz. O evet. Seslerden birisi Taylan.
1: Evet.
0: Ses genişliği açısından da oldukça geniş bir türkü. Hani diklere çıkacağı zaman insanda bir şey olur, hani zorlanacak mı şimdi filan, hiç o hissi almadık biz
1: evet.
0: Taylan'da.
1: Evet.
0: Maşallah kendi yöresinin oluşu da hem duygusunu hem seste hem sözde çok gerçekten belli etti. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
2: Kastamonulusun, sesine de çok güzel yansımış Kastamonulu oluşun.
3: Sesi güzel, ama kendi tipine, güzel.
2: Evet, evet.
3: Maşallah yakışıklı.
2: Maşallah, değil mi?
3: Sağ olun. Beyefendi.
2: Evet. En programdan önce de konuştuk sevgili dinleyiciler, aramızda türküler maşallah çok güzel hanımefendiler ve çok yakışıklı beyefendilerle buluşuyor. Çok seviniyoruz. Çok güzel bir kuşak geliyor.
3: Kesinlikle
2: değil mi? Öyle. Değerli ustalarımız, siz evet, de maşallah. Hep birlikte heyecanlandığımızı biliyorum.
3: Kesinlikle öyle.
2: Çünkü sizin de her zaman altını çizdiğiniz bir gerçek var ki bu bir bayrak yarışı ve evet. Muhakkak bu bayrak teslim edilecek yeni kuşaklara. Tabii bakalım o kuşakların hedefleri nelerdir, ama önce soralım, nasıl buluştun türkülerle?
1: Benim babam üflemeli enstrümanları hobi olarak çalan ve bu konuda kendini geliştirmeyi amaçlayan bir adamdı. Emekli memurdu kendisi. Çok erken yaşlarda fark etti benim durumumu. 5-6 yaşlarında ve çok sevdiği bir arkadaşı olan Mehmet Nergis, Allah rahmet eylesin orada buradan. Onun bir korosu vardı. Bir halk müziği için enstrüman dersleri verdiği bir iş yeri vardı. Beni oraya götürdü ve ben 5 yaşında oradaki haftalık bir gün yapılan, 2 gün yapılan sıra gecelerinde tabii boyuma uygun bir asma davul çalarak başlamıştım.
2: Ne güzel.
1: Yani davulun üzerinde uyuyakaldığım çok geceler olduğunu hatırlıyorum. Ama mesela ritim duygum, müziğe karşı olan bakışım, temel müzik teorisi özellikle halk müziğinde oranın bana çok ciddi faydaları oldu. Ardından ortaokul ve lisede müzik temelli bir eğitim almadım ben aslında, ama bir yandan hep bağlama eğitimleri ve temel seviyede şan eğitimlerim devam etti. Anadolu Lisesi mezunu olmama rağmen 2020 yılında Gazi Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünü kazandım ben. 4 yıllık eğitimimden sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ses eğitimi ana sanat dalında halk müziği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyorum.
2: Evet.
1: Bu şekilde.
2: Akademik anlamda da sürdürüyor yolculuğunu sevgili evet. Taylan. Ve ne güzel ki hikayesi de o bildiğimiz ustalar yetiştiren evet. geleneksel bir ortamdan hı-hı. başlıyor, değil mi?
0: Kesinlikle evet. öyle. Kastamonu
2: müzikle
0: da
2: öyle buluşmuş.
0: Bu geleneksel ortamda çok önemli bir il aslında. Enstrüman açısından da halk müziğinin icrasında işte ud, cümbüş, değişik ritim sazlar, yani çok zengin bir enstrüman kültürüne sahip. Onun için çok şanslı aslında böyle bir kültürde büyümesinden de oradan almış kökenden.
2: Evet.
0: Kendi de bunu değerlendirmiş yalnız. Bu da önemli bir şey.
2: Tabii ki. Evet. Tam da yaşında buluşmuş
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet.
2: Ve bilinçli bir ebeveyn sayesinde tebrik ediyoruz. Çok da bilinçli yeni nesil, bilinçli de bir yolculuk sürdürüyor evet. sevgili evet. Taylan'da.
3: Ne istediğini biliyor.
2: Evet.
0: Maşallah.
3: Hedefine uygun adımlar atıyor.
2: Evet. Sevgili dinleyiciler, Kastamonu dedik. Türkülerin çok zor olduğu yörelerden biridir. Batman da bir eşiktir. Tam böyle bir türkü coğrafyasının ortasındadır. Ve muhteşem türkülerle buluşan bir yerdir elbette. Sevgili Betül de Batman, sevgili dinleyiciler, ve ikinci türküsüyle devam edeceğiz. Betül Turgut'u bir kez daha mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Betül Turgut'u dinledik bir kere daha ve bambaşka bir yöreden, Trabzon Maçka yöresinden Cemile Cevher'in Hasan Tunç'tan derlediği o meşhur türküde dinledik. Sesi çok ilginç, yine çok güzel bir renk çıktı Karadeniz türküsünde. Türküleri dolaşmayı mı seviyorsun sevgili Betül?
1: Evet, olabildiğince her yöreden, her bölgeden türküler eklemeye çalışıyorum repertuarıma. Karadeniz'de en sevdiğim yörelerden bir tanesi. Okumaktan çok keyif alıyorum.
0: Aslında hepsi bizim duygularımız, evet. Bizim hikayelerimiz. Ama müzikal anlamda da düşününce birbirleriyle çok zıt yöreler değil mi? Evet. Doğu ve Güneydoğu. Kesinlikle. Ve Karadeniz yöresi. Hançeri anlamında da, çalışma anlamında, evet, da. Doğup büyüdüğün o coğrafyanın ruhunu taşıdığın için belki ilk oradan başlamayı doğru bulurlar.
1: Genellikle Doğu, Güneydoğu bölgesi türkülerini okuyorum. Karadeniz'de ekstra okuyorum. Evet. Çok seviyorum.
0: Sevdiğin
1: yani.
0: Için.
1: Evet, çok dinlerim de, çok severim de.
0: Ben çok keyif aldım. Severim de Karadeniz türkülerini. Sana da çok yakışmıştı. Bakalım ustalar ne diyecek? Sevgili Eser'le devam edelim.
2: Evet Elif Hanım, başta sizin dediğiniz gibi ben de böyle dinlerken Betül'ü acaba dedim Karadeniz'le de bir bağlantısı var mı? Çünkü her yörenin hançeresi kendisine özgü.
0: Evet.
2: Özellikle Karadeniz yöresinin hançeresini yapmak gerçekten kolay değil. Hele ki Batmanlı bir okuyan olarak. Çünkü oranın hançeresine alışınca o gırtlak artık Karadeniz'in hançeresine çok dönmezmiş gibi geliyor insana.
0: Evet, evet.
2: Fakat ben gözlerimi kapattığımda böyle o Karadeniz'in yaylalarına gittim. Yani gerçekten o hançereleri
0: çok
2: hissetti.
0: Da ağzı olan bir türkü de değildi. Değil, belki evet. O belki evet, biraz tabii. Yapaylık.
3: Orta evet,
2: çok
3: bir
2: yöresel kelimelerin kullanımların olmadığı evet. Bir türkü. Fakat o hançere bile etkiledi beni açıkçası. Zaten sesi çok duygusal. O duyguyu çok güzel verebilecek özellikle. Ağzına gönlüne sağlık. Gayet güzeldi. Ben çok beğendim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ses aralığı da geniş gibi geliyor. Çok geniş bir potansiyeli varmış gibi yani geliyor. Sevgili Betül'ün, siz ne dersiniz?
3: Evet, öyle görünüyor. Okuduğu eserler tabii küçük aralıklı türküler ama sesinin rengi o anlamda dediğiniz gibi parlak. Tabii ki farklı yörelerden eserler okuyor olmak çok önemli. Öncelikle kendi yöresinde ustalaşmak, o yörenin eserlerini, o bölgenin işte sadece Batman olarak değil de etrafındaki oradaki eserlerle ve oradaki işte uzun havalarla, kırık havalarla artık hemdem olup onları içine sindirdikten sonra tabii ki bir halk müziği sanatçı adayı ya da sanatçısı olarak bir de yan bir kendine yöre seçiyor olması gerekir. Bu ne olabilir? İşte Doğu Anadolu'dan bir solistse Azerbaycan'a gidebilir. Daha yakın olanlara gidebilir. Burada zaten Sabahtan Kalkar Kızlar türküsü de böyle çok aşırı Karadeniz'in o hançer yapısını evet. Aşırı gösterenden ziyade birazcık daha orta direk diyebiliriz ama kendi sesiyle ve o küçük yaptığı şeylerle bize dediği gibi Esra hocamızın da söylediği gibi bizi götürdü Karadeniz'e. O bile anlamlı ve kıymetli. Evet. O yüzden ağzına gönlüne sağlık.
1: Doğu, teşekkür ederim.
0: Güneydoğu gırtlağını kattı ve hoş durdu.
3: Oradan türküde, buraya geçmek
0: evet,
3: zor zaten.
0: Değil mi?
3: Evet,
0: ama güzel durdu türküde. Evet. Ağzına maşallah. Sağlık teşekkür sevgili ederim, Betül. Sağ çok yakışmıştı. Sevmeye devam et. Her şeyi sevmekle başlar zaten. Evet. Evet, sevgili Taylan, seninle devam edeceğiz. İkinci türkünü dinlemek üzere mikrofon başına alıyoruz seni.

0: Sevgili dinleyiciler, Taylan Özgür Şentürk'ü dinledik. Yine zor bir türküydü. Musa Eroğlu'ndan alınan türkülerden biriydi sevgili dinleyiciler. Keyifle dinledik. Sesine de çok yakışmıştı yine. Bu sakin genç adamdan sevgili dinleyiciler, mikrofonun başında da hoş bir adam çıkıyor. Türkülerinde çok yakıştığı bir adam çıkıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama bakalım bu zor türküde ustalar nasıl duydu Taylan Özgür Şentürk'ü? Sevgili İlker Gökkaya ile devam edelim bu sefer.
1: Tamam, elbette. Sevgili Taylan yine bizi kuzeyden aldı, güneye götürdü. Silifke zaten icra anlamında zor bir bölge. Çok da keyiflidir.
0: Çok zengin,
1: ama çok
0: renkli,
1: zengin.
0: Evet.
1: Halk müziğinin bilinen enstrümanların dışında işte klarnetin, kaşığın da kullanıldığı, farklı enstrümanların da kullanıldığı bir bölge. Kendi içinde özel de bir bölge. Bu anlamda böyle bir eser seçtiği için öncelikle tebrik ederim. Hakkından da geldi diye düşünüyorum. Hakkından gelirken de sesi böyle markede tuttu, önde tutarak söyledi. Özellikle tiz bölgelerini de dinledim. Oradaki hançerler ve notayla da uyumu da kesinlikle öyleydi. Olması gereken kadar okudu. Çok güzel, keyifli ama tabii ki türküleri böyle tam heh oldu diyebilmemiz bu eserlerde birazcık böyle bir üzerine bir sini olması da lazım.
0: Evet.
1: Onun
0: evet.
1: için işte aslında o yörede olmak.
0: Ustalık da öyle bir şey zaten
1: aynen
0: değil mi?
1: Evet. Bu eser Taylan için o yolda giden eserlerden biri. Maşallah ağzına gönlüne sağlık. Devam.
0: Türkü sizde oturacak. Siz türküyü ruhunuz gibi biliyor hale geleceksiniz. Evet.

0: Sizin olgunlaşmanız, sesinizin olgunlaşması, tavrınızın, yorumunuzun oturması değil mi? Ve her Türkiye sizin tadınızın siniyor olması. Artık ustalık böyle bir şey. Kimden dinledin sevgili Taylan bu türküyü? Musa Eroğlu'dan dinledin mi?
1: Açıkçası o kaydı bulamadım internette. Fatma Aydoğan'dan dinledim yanılmıyorsam. İTÜ'nün 50. yılı albümü vardı.
2: Yöre ekibinin de kayıtları var bildiğim kadarıyla.
3: Yani bu türküyü ben rahmetli Bircan Pulukçuoğlu'dan dinledim. Ve çok etkilenerek dinlediğim bir kayıttır. Hani bir bayan ses olarak bu kadar geniş
2: ilmek
3: su gibi.
2: İlmek
3: ilmek işleyebilmek kolay değil. Ama tabii ki Taylan bu türküyü okudu mu gayet güzel okudu.
0: Evet.
3: Ama o Bircan Hoca'nın tabii ki o ustalık vaktinde okuduğu o tam oturmuşluk onun da zamanı var. Bu genç yaşta bu güzellikte yani bu doğrulukta bunu okuduysa Taylan tabii ki de çok çok daha güzel icralarını yapacaktır. Hiçbir hatasını duymadım ne tizlerde ne peslerde. Gayet güzel çok da geniş aralıklı bir türküdür. Üniversitelerin çoğunda sınav türkülerinden bir tanesidir. Evet. Onu tek
0: maşallah
3: başına,
0: bugün repertuar hep öyle.
3: Yani böyle uzun ince bir yoldayım okurmuşçasına. O kadar
0: evet, çok rahat okuyor değil mi?
3: Ki, maşallah ömrü boyunca böyle inşallah rahat
0: ne
3: olsun
0: güzel
3: evet. Günler onun olsun. Gerçekten çok beğendim. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam sağ olun.
0: Sana akademi de akademisyenlik de çok yakışır gibi geldi. Sevgili Taylan böyle bir hedefin var mı? Sahneye de çok yakışırsın. Ayrıca da enteresan bir sükunet var üstünde değil
2: evet.
0: mi? Bir olgunluk var. Türküler mi acaba seni biraz da böyle olgunlaştırdı? Türkülerle ilgili hedefin nedir?
1: Açıkçası ben akademisyenlik ve sanatçılığın iki farklı kimlik olduğunu ve bunların çoğu zaman birleştirilebileceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Akademisyenlik perspektifinden bakan bir sanatçı olmak gibi bir hedefim var açıkçası. Bu yolda devam etmek istiyorum.
0: Mesela neyle ilgilenmek istiyorsun? Türkü aşkı evet girmiş gönle artık. Türkülerin kökenini daha çok araştırmak istiyorum. Türkülerle ilgili belki metotları araştırmak istiyorum. Nedir ilgini çeken?
1: Açıkçası ses eğitimi üzerine türkülerin daha sağlıklı şekilde konumlandırılmasını istiyorum ben temel olarak. Bu konuda bir eksik görüyorum. Hı hı. İcra notalarının yetersizliği gibi birkaç durum olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Aynı yorumlarda olduğu gibi çalışmalar da üstüne koyarak devam eder. Muhakkak sizin de kuşak olarak katacağınız bir şeyler vardır. Ama elbette bu yolda ilerleyebilmek için de en önemli nokta kökenini iyi bilmektir.
1: Evet.
0: Kaynaklar çok önemli. TRT'de özellikle ustaların bu konuda çok ciddi yönlendirmeler
1: evet,
0: yaptığını biliyoruz.
1: Özellikle spesifik yörelerde aldığımız derslerde Bozdak Hazı repertuarı gibi, Harput repertuarı gibi yani halk müziğine ait spesifik ya da özel yörelere dair dersler aldım. Buradan da Salih Gündoğdu hocama çok selamlar. Çok ciddi geliştiğimi düşünüyorum ve tavsiyesi özellikle kaynak kişilerden dinleyip ilk adımı orada atmak aslında. Bu şekilde yani kaynak kişilere dair bir dinleme yapıyoruz.
2: Suyu pınarından içmek gibi bir şey bu. Birazcık gerçekten öyle. İlk kaynak kişiden dinlemek solist için çok önemli bir unsur. Çünkü aradaki birinden dinlendiğinde eserler genelde şöyle oluyor. Elbette ilk dinlediğinden almıştır onu ama sen üçüncü oluyorsun.
0: Evet bir
2: yüzden,
0: yorum katmıştır
2: evet,
0: ama değil mi?
2: İlla
0: evet,
2: kendinden evet. bir şey katmak da durumunda aslında. Öbür türlü
0: evet.
2: Ne kadar bizim yaptığımız işin özünde taklit olsa da bu. Belli bir yerden sonra o takliti en iyi şekilde yapıp ondan sonra kendinden bir şeyler kattığın zaman özgünleştirebiliyorsun.
0: Evet.
2: Yani o zaman Taylan'a ait oluyor, o zaman işte Betül'e ait oluyor ya da o zaman bana ya da Esra hocama ait oluyor. Ama kaynaktan dinlediğimizde o ilk elden aldığımızda suyu direkt pınarından içtiğimizde o zaman daha kıymetli oluyor. İşte o taş plaklardan sesleri duymak onlara belki çok şey kalıyor.
0: Evet.
2: Nasıl diyeyim?
0: Günümüz dünyası ya, için yavaş ya evet. da daha yavanmış gibi kalıyor.
2: Evet yavanmış gibi kalıyor evet. ya da böyle çok eskiymiş gibi geliyor. Böyle güncel birinden dinlediğinde daha çabuk öğreneceğini düşünüyor ama orada bir hata yapılıyor. Bence ilk olarak kaynak kişiden dinlemek. Çünkü biz de bunu ustalarımızdan aynen böyle öğrendik.
0: Doğru tek. Onda da anlaştık. Sizden güzel türküler dinlemeye zevk etmeye devam edelim. Sevgili Betül Turgut'u bir kere daha mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Betül Turgut'u dinledik 3. türküsünde. Bugün bütün repertuar çok ağır sevgili dinleyiciler. Gerçekten hem müzikal anlamda ağırlar hem de duygu anlamında da ağır türküler. Evet. Bu da onlardan biriydi. İtiraf edeyim, ben ilk defa dinledim bu türküyü. Sivas, Kangal, Malatya, o civarın değil mi müzikal yapısı, evet, seziliyor. Evet. Evet, istasyon ağıtı olarak geçiyor diye söyleyelim sevgili dinleyiciler. Betül'ün de o duygulu sesi yine türküde ortaya çıktı. Çok değişik bir duygu var sesinde sevgili Betül. Ve uzun havalarda sana çok yakışacakmış gibi görünüyor. Uzun hava okuyan solistin de iki solist olduğunu biliyorum ben, evet, ustalardan.
1: Kesinlikle öyle.
0: Değil mi?
1: Onu biz söyleyecektik ama Elif Hanım, siz niye
0: ya
1: söylüyorsunuz?
0: İşte ben de artık ustalardan çalıyorum sevgili İlker Gökkaya.
1: Doğru.
0: Ustaların artık söylediklerini, evet, ezberliyorum ben de, değil mi? Benim de ilk baştaki yorumlarım çok güzel, çok güzel şeklinde geçiyordu ama, ustalaşmaya başladım bak
1: ben
0: de.
1: Kesinlikle öyle, ben
0: değil mi?
1: Bu dinliyorum.
0: Program hepimize bir şeyler öğretiyor.
1: Kesinlikle.
0: Tecrübeyle yeni kuşak buluşuyor. Hem yeni kuşaktan hem tecrübelilerden de ben bir şeyler öğreniyorum sevgili dinleyiciler. Bu da onlardan biri. Evet. Özellikle ustamız sevgili Ali Haydar Gül'e bir kez daha selamlarımızı,
1: evet,
0: iletelim.
1: Selam olsun hocam.
0: O çok sık söyler.
1: Öperiz. Evet, kesinlikle.
0: Uzun hava okuyan solist iki solisttir. Evet. Daha bile fazlasıdır der.
1: Evet.
0: Bakalım şimdi stüdyomuzdaki ustalarımız ne diyecek sevgili Betül'ün türküsüne sevgili dinleyiciler. Esra ile başlamıştık, onunla, evet, devam edelim.
2: Şimdi o yöreye ait olan uzun havaların ayrı bir okuyuş tarzı var. İşte uzatmalar, kısaltmalar ya da kelimelerin işte hızlı okunuşu. O havayı bize verdi Betül. Gerçekten o havayı verdi. Sadece bazı uzun olacak bölümleri biraz daha kısa kesti. Hani belki heyecandan ya da işte tecrübe eksikliği de olabilir uzun hava okuyuştaki. Ama bu yolda ilerlemesi çok güzel tabii ki. Ben hep şunu söylerim. İnsan yaş aldıkça türküleri okuyuş biçimi de değişir. Çünkü yaşadıklarımız artar. Çevremizde gördüklerimiz artar. Acımız, hüznümüz, sevincimiz çok daha oturur.
0: Evet.
2: Dolayısıyla belki birkaç yıl sonra aynı uzun havayı Betül'den çok çok daha farklı dinleyeceğiz. Çünkü,
0: evet,
2: o kendi yürek içerisindeki yaşadıkları

0: onları
1: olgunlaşması
0: aktaracak.
1: Yani.
0: Olgunlaşması. Evet. Ama ses yapısı gerçekten uzun hava okumaya çok çok uygun. Özellikle bir bayan sesi olarak. Bunun üzerine tabii ki mutlaka gitmesini isterim. O yaptığı hançereleri de duydum. Gerçekten çok güzeldi. Ağzına gönlüne sağlık, başarılarının devamını diliyorum.
1: Sesin kendisi duygulu sanki.
2: Evet.
1: Değil mi böyle? Sevgili dinleyiciler, yani herhangi bir Türkiye'de o duyguyu geçirebilecek ses rengi gibi geliyor. Artık o coğrafyanın etkisi mi nedir? Evet. Acının etkisi mi?
2: Olabilir. Şimdi evet, o coğrafyaya yakın biri olarak Gaziantep'liyim ben de gerçekten. O bölgenin öyle genel bir kanısı var ya, yani Urfalıysa Antepliyse işte
1: evet.
2: Erzurumluysa
1: Batmanlıysa
2: çok mu acıyorsunuz, bu acıyı hissedip mi söylüyorsunuz derler ama o hissiyatın aslında bölgesi yok.
1: Evet,
2: söylenen
1: evet.
2: Eserlerle de ilgisi var tabii ki ama Betül bu ve buna benzer uzun havaları hakkı ile layıkıyla okuyacağını düşünüyorum. Çünkü sesinin rengi ve hamurunda mayasında var o. Esra hocamızın söylediği gibi bazı eserler zaman içinde insanın vücuduna, ruhuna, sesine siniyor. Biz de birçok daha önceki yıllarda okuduğumuz eserlere baktığımızda ya nasıl okumuşum ben bunu ya falan diyorsun.
0: Çok çiğ geliyor.
2: Çiğ
0: insan.
2: Geliyor. Evet, aynen, evet. Öyle. Gerçekten. 2003 yılında burada ben büyük stüdyoda Ah Neyleyim Gönül türküsünü seslendirmiştim. O zamanki heyecanım şimdi hala hatırlıyorum. Böyle ayaklarım titriyordu yani ilk defa. Onu hatırlıyorum. O yüzden böyle gün geçtikçe bazı şeyler daha da çok sinecek. Üzerine oturacak artık.
1: Evet.
2: Hem yöre oturacak hem okuduğu eserler oturacak. O yüzden gönlüne sağlık. Zaten sesleri de gönülleri de açık. Allah yollarını bahtlarını açık etsin.
1: Elbette biliyoruz yol daha çok uzun. Siz daha başındasınız. Ve olgunlaştıkça sizden neler çıkacak diye biz de merakla bekliyoruz. Peki sevgili Betül, senin planlarını da sormadan geçmeyelim. Hayaller vardır, uçuş uçuş.
3: Ses sanatçısı olmak istiyorum. Gelecek kuşaklara aktarabilmek istiyorum.
1: Sesinle türküleri evet. aktarmak istiyorsun.
3: Evet. Evet.
1: Peki var mı olmak parlayan isterim. Bir yıldızın, bir gün onun yerinde olmak istiyorum Umarım. Dediğin yıldızın var mı?
3: Aysin Gültekin hocamızı çok dinlerim. Onun gibi bir sanatçı olmak isterim.
1: Bak işte çok özel bir gırtlağı var Betül'ün de.
2: Duruşu da var.
1: Ve öyle de bir isim seçmiş
2: evet.
1: kendisine değil mi?
2: Gültekin
1: ne güzel. Yolun açık, yıldızın parlak olsun.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve yine bir başka yıldızı daha parlatmaya devam edelim sevgili dinleyiciler. Sevgili Taylan Özgür Şentürk, mikrofon başına alalım bir kere daha.

0: Sevgili dinleyiciler, Taylan Özgür Şen Türk'ü dinledik. Erzurum yöresinden alınan Hulusi Seven'in derlediği bir müstezattı. Sözleri de Erzurumlu Emrah'a ait ve bunun Kastamonu yöresinden de bir varyantı var. Sevgili Taylan, biliyorsun değil mi?
1: Evet, biliyorum. İhsan Ozanoğlu'nun kaynak kişi olduğu bir varyantı da var.
0: Evet. Bugünkü türkülerin hepsinde olduğu gibi bu da eşik türkülerden biridir sevgili dinleyiciler. İnişleri çıkışlarıyla çok da güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık. Yine üstesinden geldin. Sesine de çok yakışmıştı. Bakalım ustalar nasıl duydu? Sevgili İlker Gökkaya'ya dönüyorum hemen.
2: Öncelikle ağzına gönlüne sağlık gerçekten. Taylan bu işe gönül vermiş.
0: Evet.
2: Hem akademik olarak da ilerleme arzusu içerisinde iyi bir solist olma yolunda ve olmaya da başlamış zaten. Çünkü halk müziğinde sadece türküyü söylemenin dışında biraz onlarla ilgili şeyleri konuşmak da lazım, bilmek de lazım. Nazariyatını da bilmek lazım. Onu gerek şimdi program esnasında gerek daha öncesinde o sohbetlerimizde de onu fazlasıyla görüyoruz. Aldığı eğitim de bunu gerektirir zaten. Kendisi de Türk halk müziğinin dediğiniz gibi genç neferlerinden biri olarak üzerine düşeni layıkıyla yapmaya çalışıyor. Bu eserde de gayet güzel bir icra dinledik. Ağzına gönlüne sağlık diyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun hocam.
0: Sevgili Esrar ikinci ile devam edelim.
3: Evet, sevgili İlker'e katılıyorum gerçekten. Taylan kendi ses genişliğini, kendi ses aralığını, kendi yapabilirliğini o kadar güzel ölçmüş, biçmiş, kendini gerçekten çok iyi tanımlamış ve halk müziğinin seçkin örneklerini böyle cımbızla seçerek kendi ses tonuna uygun olanları çok çok güzel bir şekilde icra ediyor. Hayranlıkla izlemek düşüyor bize de gerçekten. Ağzına gönlüne sağlık. Çok beğendim. Bu işe gönül vermişler belli ki ve bu işi ciddiyetle yapıyorlar. Genç neslin bu şekilde gelmesi, bilinçli gelmesi bizi çok çok mutlu ediyor. İkisinin de yolu açık olsun.
2: Evet. Bu müzikal kirliliğin son zamanlarda malumunuz olduğu bir zamanda diyeyim, dünyada diyeyim. Böyle bir yol tercih ettikleri için gerçekten tebrik ediyorum. Yolları, bahtları açık olsun. Biz bugün çok memnun olduk onları burada ağırladığımız için. Muzaffer Sarı Söz Öğrenci Stüdyosu'nda yüzlerce ustaların türküler seslendirdiği, söylediği stüdyoda onlar da türkülerini seslendirdiler. Ümit ediyorum buradan da yolları açık, aydınlık olur ve devam ederler.
0: Evet. Yıldızları her nerede istiyorlarsa orada parlasın dileriz biz de sevgili dinleyiciler. Yetişmiş gençlerle buluşmak Türk halk müziğini seven insanlar olarak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Umut ediyoruz bugün buluştuğunuz tecrübeler de sizin yolunuzu aydınlatacaktır. Sizden türkü dinlemek bizim için zevk oldu. Bu güzel türkülerle bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. Çok nazik bir davetti. Çok sağ olun.
0: Ve değerli ustalarımız size de çok teşekkür ederiz. Sardınız, sarmaladınız, tecrübelerinizi paylaştınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, bir türkünün yıldızlarının daha sonuna geldik. Bu hafta Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları Esrar Ekinci ve İlker Gökkaya'yı ağırladık. Genç solistlerimiz Betül Turgut ve Taylan Özgür Şentürk'ten türküler dinledik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton masterimiz sevgili Enver Ergun ve değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, kavalda Ferhat Erdem, kabak kemanede Uğur Önür, basta Mert Aslan ve ritim sazda Cemil Altun bizimleydi sevgili dinleyiciler. Elbette bugün de vedamızı yine genç solistlerimizin seslendirdiği bir türküyü katıyoruz. Haftaya yepyeni isimlerle buluşacağız sevgili dinleyiciler. O vakte kadar türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştırdığımız Türkiye programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim mikrofon başında ben Senem Akdemir ve...
1: Ben İsmail Altunsaray. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerimizle sizlerle olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamada Umut Sülünoğlu, Nefesli'de Ferhat Erdem üstadımız, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arakan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Bugün çok kıymetli bir ekipte yine sizlerleyiz kıymetli dinleyicilerimiz.
1: Evet.
0: İsmail abi, çok güzel eserler seçtin sen bugün program için. Ben de
1: sanki
0: öyle.
1: Uzun zamandır görüşmüyormuşuz gibiyiz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Biraz öyle oldu, biraz öyle oldu.
1: Evet.
0: Olsun, yurttan seslerde de seni görmek, senin olmak çok mutluluk
1: çok
0: verici.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Burada da öyle. Programımıza bir İzmir türküsüyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii.
0: Güzel böyle nikiz
1: son kararlı.
0: Aynen. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım adlı güzel bir Efe türküsü diyoruz değil mi üstadım?
1: Ege türküsü diyelim.
0: Ege türküsü, Efe türküsü. Ardından kıymetli abicim Umut Sülünoğlu'nun eşliğiyle bir Haydar Haydar yapmak istedik.
1: Oh.
0: Erzincan'a buradan selam olsun. Üstad Ali Ekber Çiçek'ten alınan 14 bin yıl gezdim Pervanelik'te adlı eseri naizane icra etmeye çalışacağız.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Eyvallah. Gönlüne, ağzına, yüreğine sağlık. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim. O musulün oldu. Eline emeğine sağlık. Üstadların ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde
0: aslında bu şiirin de bir kullanılmayan bir versiyonu var.
1: Evet.
0: Aslında ilk hali demek daha doğru. Çatılmadan yerin göğün binası, muallakta iki nura düş oldum.
1: Evet.
0: Birisi Muhammed, birisi Ali. Lahmike lahmide bire düş oldum. Ben Adem'den evvel çok geldim gittim. Yağmur olup yağdım, ot olup bittim. Bülbül olup Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için hara düş oldum.
1: Hara.
0: 14 yıl dolandım pervanelikte. Sıtkı ismim buldum divanelikte.
1: Evet.
0: Sundular aşk meyin mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.
1: Eyvallah, ne güzel. Eyvallah. Aslında bu sözler tam manasını taşıyor gibi hissediyorum ben. Yani hani neden bu şekilde revize edildi bilemiyorum ama çok kıymetli. Yani hani manası da çok derin.
0: Evet.
1: Bizi aydınlattığın için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın.
0: Ben de memleketime gideyim o halde. Şuradan arabayla gitmek biraz zor olacak. Buradan bir türküyle gidiverelim o zaman.
1: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
1: Vallahi az kalsın
0: abicim.
1: Ağzıma sağlık diyecektim. Unuttum türkü söylediğimi.
0: Estağfurullah. Ağzını yüreğine
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Neşet Ertaş ustamızdan geldi iki tane
0: evet,
1: türkü.
0: Evet,
1: iki güzel türkü.
0: Çok kıymetliydi.
1: Açma zülüflerim ve
0: evet.
1: Ne güzel yaratmış seni yaradan.
0: Sözleri çok güzel değil mi abicim?
1: Çok güzel de söz mü ya? Yani laf mı daha doğrusu? Yani o kadar güzel ki. Basit ama derin. Yani anlaşılır.
0: Ama çok derin.
1: Çok
0: mana
1: güzel.
0: Olarak çok derin.
1: Çok güzel.
0: Üstadınız Allah rahmet eylesin.
1: Amin inşallah. Nurlarda yatsınlar.
0: Amin. Şimdi yine güzel bir memlekete gidiyoruz. Değerli bir ustanın memleketine gidiyoruz. Musa dedenin memleketine gidiyoruz. Musa Eroğlu'nun.
1: Mersin'e.
0: Mersin'e.
1: Kumaçukuru olarak... köyüne selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Ustamızın köyü Kumaçukuru. Mersin Mut Kumaçukuru köyüdür.
0: Ne güzel.
1: Bütün Mersin halkına saygılarımızı, selamlarımızı sunalım.
0: Dedemizin de ellerinden öperiz. İlk olarak Mersin Silifke yöresinden çok güzel bir semah var. Kırtıl semahı. Ardından yine metronom olarak, makamsal olarak ona çok benzeyen bir eser var. Musa Eroğlu hocamızın eseri. Aşağıdan gelen telli durnalar ve şu dağların yükseğine enseler adlı
1: ne güzel bir
0: mengidir
1: o.
0: Evet. Şimdi icra ediyoruz.

0: Ağzına, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel iki güzel eserle ruhlarımızı şad ettin gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Varsın.
1: Sen de iyi ki varsın üstadım. Var olasın. İyi ki varsın.
0: Tebrik ediyorum seni.
1: Tekrar kıymetli saz sanatçılarımızın ellerine, emeklerine sağlık hakikaten.
0: Evet.
1: Kadar keyifli oluyor ki programın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Şimdi senin o güzel sesinden iki eser dinleme vakti. Bence sen bizi...
0: Ben bir tek bir türkü söyleyeyim.
1: Ya.
0: Çok sevdiğim bir türkü. Bir de selamımı, saygılarımı göndereyim.
1: Tabii.
0: Lütfü Gültekin ağabeyimize. Pir Sultan Abdal'ın bu müthiş sözlerine çok güzel, unutulmaz bir eser, türkü yaktı. Şu yalan dünyaya geldim giderim.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Lütfü abimizin de ellerinden öpüyorum buradan.
1: Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. O güzel sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Çok keyifli, çok kıymetli bir eserdi hakikaten.
2: Lütfü Gültekin abime selam olsun. Çok
1: selamlar, sevgiler,
2: eyvallah,
1: saygılar.
2: Eyvallah.
1: Hakikaten böyle türkü, yani aslında beste türküler çok fazla mı? Bildiğin hani repertuardan çıkmış gibi değil
2: şimdi
1: mi?
2: Şimdi yani aslında bu tam bir türkü niteliği taşıyor. Form
1: abi.
2: Olarak evet. Gerçekten tam bir türkü formu, ezgisi, icrası, ruhu tam yönelik.

0: repertuarımıza böyle yine kıymetli eserler girer. Çok güzel bir süreçten geçtik, derleme çalışmaları yaptık 2019 yılında. Heyecanlı bekliyoruz kazandırılan o güzel eserler.
1: Türkülere,
0: bir an
1: değil
0: önce
1: mi?
0: evet bir an önce gelsin de okuyalım üstadım.
1: İnşallah, inşallah.
0: İnşallah. Şimdi Üstam, Sivas'a gidiyoruz. Ali Coşkun'dan alınan bir eser var. Gönül niçin ahvalımı bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt versem öğüdümü bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Çok keyifli bir deyiş aslında, çok kıymetli bir deyiş. Ben orkestradaki sanatçı arkadaşlarımızla ve seninle bu eseri öyle icra etmek istiyorum ama ne düşünüyorsun?
1: Öyle mi? Tamam. Evet. Tabii ben her zaman eşlikçinim, biliyorsun.
0: Estağfurullah, apaş tacısın. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, bu eseri hep birlikte icra etmeye çalışıyoruz sizler için.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Senemciğim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi kıymetli üstadların ağzını, yüreğini, ellerini, emeklerine sağlık sahillerinde. Çok keyifli oldu. Evet. Çok duygulu oldu benim adıma. Umarım dinleyicileri de geçmiştir. Yani,
0: türkü evi umarım herkesi evinde hissettirebiliyordur.
1: Umarım.
0: İnşallah umarım, öyledir.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Şimdi üstadım, şimdi senin güzel sesinden eserler dinleyelim bence. Programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz, hazır.
0: Tabii. Bir değişiklik yapalım ve bir türkü dinleyelim benden. Efendim şimdi sözleri Muhammed Zeynel Abidin Can'a ait. Müziği de Cemal Akkiraz, soyadından bilecektir bütün dostlarımız.
1: Evet.
0: Sevgili Sabahat Akkiraz ablamızın kardeşi kendisi.
1: Evet.
0: Müziği de ona ait. Çok gerçekten, bu da biraz önce bahsettiğimiz gibi son zamanlarda repertuarımıza giren çok çok kıymetli türkülerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Eylen yolcum eylen diyeceğiz.
1: Çok güzel, çok kıymetli. Buradan Sabahat ablamıza da, kardeşine de çok selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Sonra da ben bir hareketli bir türkü söylerim. Onu da anons ederim ben.
1: Tamam. Nasıl istersen.

0: Eyvallah. Ne güzel bir türkü değil mi?
1: Yüreğine gönlüne sağlık. Çok çok sevdiğim bir eser hakikaten.
0: Hiçbir yani. Zaman yani insanın okumaktan bıkmayacağı bir türkü gibi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, yine aslında bir güzel bir türküyle bitirelim diyorum.
1: Evet.
0: Sen çiçeksin
1: var?
0: Ben arı, geceler oldu yarı. Dünya malı ne istemem. Sensin gönlümün varı.
1: Ay çok güzel, çok güzel bir eser. Yine Neşet Ertaş Üstad'dan. Güzel bir kıymetli bir eser.
0: Programımızı beraber okuruz değil mi? Senin
1: seve için. Seve eşlik etmeye çalışırım. Seve seve. Programımızın kapanışını da yapalım arzu edersen.
0: Evet.
1: Efendim kıymetli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve kıymetli arkadaşım sanatçı abim İsmail
0: Altunsaray ben. Evet. Orkestrada bağlamada Umut Sülünoğlu, nefesli de Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça ve afiyetle kalın.
1: Müzikle kalın, sağlıkla kalın.
0: Eyvallah.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi.

Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Selanik Mübadeli Bayram Ülker'in aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Yazar ve tütün eksperi Bayram Ülker'in baba tarafı ailesi Kavala'nın Sarı Şaban kazasının Boynu Kızıl köyünde, annesinin annesi Sarı Şaban Muratlı, babası ise Sarı Şaban Baraklı köyünde yaşar. Selanik'in Yunanlılara tesliminden sonra bölgede otoritenin belli olmaması dolayısıyla Türkler hem Yunan hem de Bulgar çeteler tarafından sık sık taciz edilir, şiddete uğrar. Yanlarına aldıkları az miktardaki eşyayla, kağnılarla Kavala Limanı'na doğru yola çıkarlar. Köyden grup halinde ayrılırlar. Sarı Şaban'dan yola çıkan mübadillerin limana kadar zorlu yolculukları 3 gün sürer. Kavala Limanı'nda bir hafta kadar bekledikten sonra 2 Mart 1924'te Sakarya vapuruyla ana vatana doğru yola çıkarlar. Yolculuklarını güvertede yapan aile Samsun'da karaya ayak basar.

Samsun'a geldiklerinde eski askeri hastane olan binada kalırlar diyerek özetimizi yaptıktan sonra sanatçımız Tülin Berbergil'den hastane önünde incir ağacı dizesiyle başlayan türküyü dinliyoruz.

Bayram Ülker, Sarı Şabanlı mübadillerin ilk iskan edildikleri yerde kalıp kalmadıkları sorumuza şu cevabı verdi. Samsun'da karantina merkezinde bir hafta kalmışlar. O zaman Samsun'da sivrisinek ve sıtma hastalığı varmış. Biz burada yapamayız diyerek rakımı daha yüksek olan Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin Maden Köyü'ne gelmişler. Boşaltılan Rum evlerine iskan edilmişler. İskan edildikleri yerde sadece mübadiller varmış ama hemen bitişikte yerli köyler de var. Arada alıkonulmamış bir sınır hep vardı. Halen de var. Çevrelerindeki yerliler mübadilleri ötekileştirmiş. Hatta yerli halktan büyük toprak sahipleri, muhacirler bize ırgat geldi diyerek sevinmiş. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Zeynep Cihan'dan dinleyeceğimiz mübadillerin iskan edildiği illerden olan Amasya yöresinden derlenen türkü şu dörtlükle başlıyor. Gökyüzünde bölük bölük durnalar, nerededir meskeniniz eliniz? Bir name yazayım yare götürün, dost eline uğrar mı ola yolunuz?

Bayram Bey ailesine Maden Köyü'nde verilen arazi ile ilgili şu bilgileri verdi. Her mübadile üçer dönüm yer verilmiş. Aileme verilen tarla ve arazilerin üzerinde bir fındıklık, çay bahçesi, incir ve üzüm gibi bir şey yok. Bomboş tarla. Vasıf olarak tamamen kır, yani güçsüz ve verimsiz toprak. Geçimlerini sağlamak üzere hemen tütün tarımı yapmaya başlıyorlar. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Ahmet Turan Şan'dan dinleyeceğimiz türkü "Ekin ektim çöllere, yol durmadım ellere" dizeleriyle başlıyor.

Bayram Ülker tarımla ilgili konudan sonra hayvancılıkla ilgili şu bilgileri verdi. Boyalı Kızıl'dan Maden Köyü'ne iskan edilen aile sayısı 5 ama dağ köylerinden gelen aileler de var. Dağ köylerinden gelen aileler hayvancılık yapmış. Onların da asıl geçim kaynağı bildikleri iş hayvancılık. O yüzden de o aileler gelir gelmez hemen hayvancılıkla ilgilenmeye başlıyor. Bizimkiler tütürün peşine düşüyor çünkü hayvancılığı bilmiyorlar. Hayvancılıktan kastım sürü hayvancılığı. İş kuracaklara devletten kredi verilmemiş. Zaten getirdikleri tütün tohumu var. Tohum ekiyorlar, yatırıma, sermayeye gerek yok. Değerli dinleyiciler, Sarı Şabanlı mübadillerin ana vatandaki geçim kaynakları konusunda bilgi verdikten sonra Tabakamla Tütün Yok isimli türküyü sanatçımız Hasan Özel'den dinleyelim.

Bayram Bey'e mübadil köylerle çevre köylerdeki yerli halkın ilişkilerini sorduğumuzda bize şunları anlattı. Gümüşhacı köyden çıktığınız zaman Doğu ve Güneydoğu sınırında hemen Gümüş Nahiyesi var. Gümüş Nahiyesi 6 mahalle. Bu 6 mahallenin 3'ü yerli, 3'ü maden köyüne ait, yani bize. Aslında maden köyü diye bir ayrım yok. Ayrım o bölgede yapılıyor. Yani madenliler muhacir veya mübadil, gümüşlüler yerli. Hacıköy'de birisinden madenliyim izahını duyarsanız bilin ki o mübadil, gümüşlüyüm derse yerli. Yerli halk önce mübadilleri kabul etmek istemiyor. Hatta yerli halkta arazi zenginleri var 3-5 tane. Onlar muhacirler bizi çalışmaya, ırgatlığa geldi gibi bir tutuma da giriyorlar. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Erol Köker'den dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Bana cevreleyip geyip dokunma, naz ederken hatırıma dokunma.

Bayram Bey'e Maden Köyü'ndeki evlerini hatırlayıp hatırlamadığını da sorduk. Rumlardan kalma halini bilmiyorum. Evimizin olduğu avlunun içerisinde 2-3 tane daha Rum evi varmış. Bizimkiler yıkıp toprağını bahçeye katmışlar. Sonra babam ihtiyaç duydukça eve her sene 1-2 tane oda eklemiş. Yani öyle bildiğimiz düzenli, planlı bir ev değildi. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Hale Gür'den dinleyeceğimiz türkü Ortaca'da Evimiz diyor.

Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Selanik Mübadeli Bayram Ülker'in ailesinin Samsun'da karaya ayak basmasından sonraki süreci, iskan edilmelerini, kendilerine verilen araziyi ve geçim kaynaklarını anlattığımız programımız burada sona eriyor.

Haftaya Hasretin Bu Yakasında Bayram Bey'in mübadeli aile öyküsünün son bölümüyle sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep Sıla'ya düşsün.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi sözün ve müziğin buluştuğu bu özel programda sizlerle birlikteyiz. Azerbaycan edebiyatının incelikli dizeleri ve Azerbaycan müziğinin ruhumuza dokunan ezgileriyle dolu bir akşama hoş geldiniz. Yayınımıza Azerbaycan devlet sanatçısı Elhan Mansurov'un icrasında Mahur Derametleri namesiyle giriş verdik. Sizler de biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmen Mehmet Bahar ve programı hazırlayan ve sunan ben Seyde Ömer.

Gilenar kızardı, ah tut soğuştu. Payını dermedim budakta kaldı. Hamı könül verip yara kovuştu. Bəs bizim toyumuz ne vaxta kaldı?

Sen benim eşkimsen, mehabbetimsen. Sen şirin arzumsan, saadetimsen. Sen benim hoş sözüm, hoş söhbetimsen. Könlüm senindir, gel onu dindir. Bizim sevgimiz göğden derindir. İlk eşkim, sevgilim sensen, azizim. Hayalınla geçir gecem, gündüzüm. Bizimdir bahar, ey sevimli yar. Günler hoş geçir, aylar bəxtiyar. Könlüm senindir, gel, onu dindir. Bizim sevgimiz göğden derindir.

0: Türkülerin genç yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.
1: Kıymetli dostlar, merhaba. TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her hafta olduğu gibi türkülerimize meftun gençlerimiz bizlerle olacak. Bu gece ilk yıldızımız Ankara'dan Berk Örenlioğlu. Durmuş Yazıcıoğlu'nun Mehmet Köseoğlu'ndan derleyip notaya aldığı bir afyon türküsüyle geliyor huzurlarınıza. İnce de Mehmet efem, martin takmış da koluna, salıvermiş efem, hem sağına da soluna. Nasıl gıydın efem şu güzelim canına? Aman da dostlar, yoldan geldim yorgunum. Yorgun da değil efem, ben o yâre vurgunum.

Şimdi de Orta Anadolu'nun kendine has havasını taşıyan bir türküye kulak vereceğiz. Cemalettin Genç Türk'ün Refik Başaran ve Avanoslu Selahattin'den derlediği bu güzel eseri sazıyla, sesiyle genç yıldızımız Berk Örenlioğlu seslendiriyor. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yâri gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana. Kör olsun gurbeti icat edenler.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde Ankara'dan Van ilimize geçiyor ve Helin Yılmaz'dan bağlama öğretmeni Kayhan Kaydaş'ın refakatinde iki eser dinliyoruz. Önce Muzaffer Sarı Sözen'in Haydar Bahçı'ndan derleyip notaya aldığı bir Manisa türküsü. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılam işimden. Yürü yürü dilber salma saçın sürünsün. Açıver açıver cefkenini elmas gerdan görünsün.

Sırada Çanakkale'den bir türkü var. Kaynak kişi Refia Beralpcan, derleyen Saniyecan. Mikrofonda Hilin Yılmaz. Karanfilin moruna, ölüyorum yoluna. Çifte kurban adadım sevdiğimin yoluna.

Türkülerin Genç Yıldızları programımız Nazlıcan Karakütük'le devam ediyor. Hafız Osman Öge'den derlenmiş bir Elazığ türküsünü seslendirecek. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim, yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim.

Kıymetli dostlar, programımız Seyfettin Sığmaz'ın repertuarımıza kazandırdığı bir Erzurum türküsüyle sona erecek. Nazlıcan Karakütük'ten dinliyoruz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır, sen de çok haller bulunur, dağlar duman olur, çayır çimen olur, ben yari görmesem halim yaman olur.

Çok kıymetli TRT Türkü dostlarımız, bu gece de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Berk Örenlioğlu, Helin Yılmaz ve Nazlıcan Karakütü'ye seslendirdikleri eserler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar yine saat 23'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin zengin yaşam kültürüne ve müzik mirasına yer verdiğimiz programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta programımızda Yörük kültürünün doyasıya yaşandığı yörelerden derlenen birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. İlk durağımız Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova köyü. Hasan Çağrı'dan derlenen Yörük türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Ötmede duguk, bağrı meziktir.

güzel türküden sonra yönümüzü Afyon'un Emirdağ ilçesine çeviriyoruz. Ali Ercan'dan alınan hüzün dolu türküyü İsmail Çakır seslendiriyor. Emirdağ birbirine ulalı.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tarhanası güzeldir, kilimleri bir başka, türküleri güzeldir, Uşak derler bu aşka. Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi Uşak yöresine uzanıyoruz. Akif Yağcı'dan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın derlediği türküyü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Aşağıdan geliyor Gül Ayşe.

Bu kez yolumuz Denizli'nin Can Kurtaran köyüne düşüyor. Hasan Başkaya'dan derlenen bu türküyü şimdi ben siz değerli dinleyenlerimiz için seslendiriyorum. Can Kurtaran düzünde balta alıp kazmalı, Pamuk Ayşem'in sözlerine kalem alıp yazmalı.

Değerli dinleyenler, Afyon'un termal suları ile ünlü Sandıklı ilçesindeyiz. Galip Coşkun'un kaynaklık ettiği türküyü Ebru Özünlü söylüyor. Sahan sahan öşmerim.

Programımız sanatçımız Tuğba Gerin okuyacağı birbirine bağlı iki türkü ile son buluyor. Mandil serdi Murgan'a Ovalar Ovalar, Engin Ovalar. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç, hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle başlıyoruz. Selcan Kökşen Şahin sizlerle. Yağmur yağar her dereler sel alır, gurbete gidenin yarine el alır.

Yavuz Tapucu'nun Ahmet Yılmaz Taş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Mesut Şimşek sizlerle. Ben bu dağın ağacıyam, hem tatlıyam hem acıyam.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe var. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gider su başını göl eder.

İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsünü Selma Geçer'den dinliyoruz. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Ahçıyı yolladım Urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline.

Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle Gülşen Kutlu sizlerle. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştırdığımız Türkiye programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim mikrofon başında...

0: Ben Senem Akdemir ve
1: ben İsmail Altunsaray. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerimizle sizlerle olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız bağlamada Umut Sülünoğlu, Nefesli'de Ferhat Erdem üstadımız, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arakan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Bugün çok kıymetli bir ekipte yine sizlerleyiz kıymetli dinleyicilerimiz.
1: Evet.
0: İsmail abi, çok güzel eserler seçtin sen bugün program için. Ben de
1: Sanki uzun
0: öyle.
1: zamandır görüşmüyormuşuz gibiyiz,
0: Evet,
1: değil mi?
0: biraz öyle oldu, biraz öyle oldu.
1: Evet.
0: Olsun, yurttan seslerde de seni görmek, senin olmak çok mutluluk
1: Çok
0: verici.
1: teşekkür ederim, sağ
0: Burada da
1: olasın.
0: öyle.
1: Aynı şekilde.
0: Programımızı bir İzmir türküsüyle başlayalım istiyorum.
1: Tabii,
0: Güzel böyle
1: dinleyelim.
0: nikiz, sağ
1: Efeler Diyarına
0: kararlı,
1: gidelim.
0: aynen. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım adlı güzel bir Efe türküsü diyoruz değil mi üstadım?
1: Ege türküsü
0: Evet,
1: diyelim
0: Ege
1: biz.
0: türküsü, Efe türküsü. Ardından kıymetli abicim Umut Sülünoğlu'nun eşliğiyle bir Haydar Haydar
1: Oh
0: yapmak
1: oh oh.
0: istedik.
1: Eyvallah.
0: Erzincan'a buradan selam olsun. Üstad Ali
1: Dinleyelim.
0: Ekber Çiçek'ten alınan 14 bin yıl gezdim Pervanelik'te adlı eseri naçizane icra etmeye çalışacağız.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Eyvallah. Gönlüne, ağzına, yüreğine sağlık. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim. Onsülün oldu. Eline emeğine sağlık. Üstadların ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde
0: aslında bu şiirin de bir kullanılmayan bir versiyonu var.
1: Evet.
0: Aslında ilk hali demek daha doğru. Çatılmadan yerin göğün binası, muallakta iki nura düş oldum.
1: Evet.
0: Birisi Muhammed, birisi Ali. Lahmike lahmide bire düş oldum. Ben Adem'den evvel çok geldim gittim. Yağmur olup yağdım, ot olup bittim. Bülbül olup Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için hara düş oldum.
1: Hara.
0: 14 yıl dolandım pervanelikte. Sıtkı ismim buldum divanelikte.
1: Evet.
0: Sundular aşk meyin mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.
1: Eyvallah, ne güzel. Eyvallah. Aslında bu sözler tam manasını taşıyor gibi hissediyorum ben. Yani hani neden bu şekilde revize edildi bilemiyorum ama çok kıymetli. Yani hani manası da çok derin.
0: Evet.
1: Bizi aydınlattığın için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var
0: ben
1: olasın.
0: Ben de memleketime gideyim o halde. Şuradan arabayla gitmek biraz zor olacak. Buradan bir türküyle gidiverelim o zaman.
1: Eyvallah.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
1: Valla az kalsın abicim. Ağzıma sağlık diyecektim. Unuttum türkü söylediğimi.
0: Estağfurullah. Ağzını yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Neşet Ertaş ustamızdan geldi iki tane evet, türkü. Evet, iki çok, güzel türkü.
0: Çok kıymetliydi.
1: Açmaz Zülüflerim ve evet. Ne güzel yaratmış seni Yaradan.
0: Sözleri çok güzel değil mi abicim?
1: Çok güzel de söz mü ya? Yani laf mı daha doğrusu? Yani o kadar güzel ki. Basit ama derin. Yani anlaşılır.
0: Ama çok derin. Çok mana güzel. Olarak çok derin.
1: Çok güzel.
0: Üstadımız Allah rahmet eylesin.
1: Amin inşallah. Nurlarda yatsınlar.
0: Amin. Şimdi yine güzel bir memlekete gidiyoruz. Değerli bir ustanın memleketine gidiyoruz. Musa dedenin memleketine gidiyoruz. Musa Eroğlu'nun.
1: Mersin'e.
0: Mersin'e.
1: Kumaçukuru olarak... köyüne selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Ustamızın köyü Kumaçukuru. Mersin Mut Kumaçukuru köyüdür.
0: Ne güzel.
1: Bütün Mersin halkına saygılarımızı, selamlarımızı sunalım.
0: Dedemizin de ellerinden öperiz. İlk olarak Mersin Silifke yöresinden çok güzel bir semah var. Kırtıl semahı. Ardından yine metronom olarak, makamsal olarak ona çok benzeyen bir eser var. Musa Eroğlu hocamızın eseri. Aşağıdan gelen telli durnalar ve şu dağların yükseğine enseler adlı
1: ne güzel bir ben gider o.
0: Evet. Hayır evet. Oğlum. Şimdi icra ediyoruz.

0: Ağzına, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel iki güzel eserle ruhlarımızı şad ettin gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın üstadım. Var olasın. İyi ki varsın.
0: Tebrik ediyorum seni.
1: Tekrar kıymetli saz sanatçılarımızın ellerine, emeklerine sağlık hakikaten.
0: Evet.
1: O kadar keyifli oluyor ki programın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Şimdi senin o güzel sesinden iki eser dinleme vakti. Bence sen bizi...
0: Ben bir tek bir türkü söyleyeyim.
1: Ya.
0: Çok sevdiğim bir türkü. Bir de selamımı, saygılarımı göndereyim.
1: Tabii.
0: Lütfü Gültekin ağabeyimize. Pir Sultan Abdal'ın bu müthiş sözlerine çok güzel, unutulmaz bir eser, türkü yaktı. Şu yalan dünyaya geldim giderim.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Lütfü abimizin de ellerinden öpüyorum buradan.
1: Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. O güzel sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Çok keyifli, çok kıymetli bir eserdi hakikaten.
3: Lütfü Gültekin abime selam olsun.
1: Selamlar, sevgiler,
3: eyvallah,
1: saygılar.
3: Eyvallah.
1: Hakikaten böyle türkü, yani aslında beste türküler çok fazla ama bildiğin hani repertuardan çıkmış gibi, değil
3: şimdi
1: mi?
3: Şimdi yani aslında bu tam bir türkü niteliği ya, taşıyor. Form abi. Olarak evet. Gerçekten tam bir türkü formu, ezgisi, icrası. Ruhu tam yöreyi yansıtıyor aslında. O
1: evet,
3: bölgeyi yansıtıyor.
1: Evet. İnşallah en kısa zamanda ne derler, repertuarımıza böyle yine kıymetli eserler girer. Çok güzel bir süreçten geçtik, derleme çalışmaları yaptık 2019 yılında. Heyecanla bekliyoruz kazandırılan o güzel eserler.
3: Türkülere,
1: bir an önce, evet, bir an önce gelsin de okuyalım üstadım.
3: İnşallah, inşallah.
1: İnşallah. Şimdi Üstam, Sivas'a gidiyoruz. Ali Coşkun'dan alınan bir eser var. Gönül niçin ahvalımı bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt versem öğüdümü bilmezsin, bendeki yaralar türlüdür türlü. Çok keyifli bir deyiş aslında, çok kıymetli bir deyiş. Ben orkestradaki sanatçı arkadaşlarımızla ve seninle bu eseri öyle icra etmek istiyorum ama ne düşünürsün?
3: Öyle mi? Tamam. Evet. Tabii ben her zaman eşlikçinim, biliyorsun.
1: Estağfurullah, apaş tacısın. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, bu eseri hep birlikte icra etmeye çalışıyoruz sizler için.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Senemciğim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi kıymetli üstadların ağzını, yüreğini, ellerini, emeklerine sağlık sahillerinde. Çok keyifli oldu. Evet. Çok duygulu oldu benim adıma. Umarım dinleyicileri de geçmiştir.
0: Yani, türkü evi umarım herkesi evinde hissettirebiliyordur.
1: Umarım.
0: İnşallah umarım, öyledir.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Şimdi üstadım, senin güzel sesinden eserler dinleyelim bence. Programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz hazır.
0: Tabii. Bir değişiklik yapalım ve bir türkü dinleyelim benden. Efendim şimdi sözleri Muhammed Zeynel Abidin Can'a ait. Müziği de Cemal Akkiraz, soyadından bilecektir bütün dostlarımız.
1: Evet.
0: Sevgili Sabahat Akkiraz ablamızın kardeşi kendisi.
1: Evet.
0: Müziği de ona ait. Çok gerçekten, bu da biraz önce bahsettiğimiz gibi son zamanlarda repertuarımıza giren çok çok kıymetli türkülerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Eğlen yolcum eğlen diyeceğiz.
1: Çok güzel, çok kıymetli. Buradan Sabahat ablamıza da, kardeşine de çok selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Sonra da ben bir hareketli bir türkü söylerim. Onu da anons ederim ben.
1: Tamam. Nasıl istersen.

0: Eyvallah. Ne güzel bir türkü değil mi?
1: Yüreğine gönlüne sağlık. Çok çok sevdiğim bir eser hakikaten.
0: Hiçbir zaman yani insanın okumaktan bıkmayacağı bir türkü gibi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, yine aslında bir güzel bir türküyle bitirelim diyorum.
1: Evet.
0: Sen çiçeksin, ben arı, geceler oldu yarı. Dünya malı ne istemem. Sensin gönlümün varı.
1: Ay çok güzel, çok güzel bir eser. Yine Neşet Ertaş Üstad'dan. Güzel bir, kıymetli bir eser.
0: Programımızı beraber okuruz değil mi? Senin
1: seve için. Seve eşlik etmeye çalışırım. Seve seve. Programımızın kapanışını da yapalım arzu edersen.
0: Evet.
1: Efendim, kıymetli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve kıymetli arkadaşım, sanatçı abim İsmail
0: Altunsaray. Ben orkestrada, bağlamada Umut Sülünoğlu, nefesli de Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça ve afiyetle kalın.
1: Müzikle kalın, sağlıkla kalın.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Katar'dan ayrılan turna sürüler. Ah çektikçe ümüklerim sızılar. İrili ufaklı körpe kuzular.

Benim aydır dört kitaptan evveli Şeyh oğlu Bedrettin Bektaş-ı Veli. Ortaklar adına didemin seli Çağlar gider bizim abdal Musa'ya. Ortaklar adına

0: benim türküm.
1: Çorum'dan selamlar, sizi dinlemekteyim, iyi yayınlar. Yıldıray Çınar'dan bazı sabah selam selam söyle o yâre adlı türküsünü istiyorum. İyi yayınlar.